0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με MetaMet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
2: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım olur.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
9: Εμπορίακη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: uyandığımı dinler, Gülten Nesrinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Sevgili dostlarım, güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun, güzel bir program olsun. Hepiniz Radyo Terapiye Radyo City'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden. Ayırmasın Mevlam sizi bizlerden, bizi sizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca inşallah. Gürkan nesi ne oldu ben? Gürkan ben. Şengül. Günaydın efendim. Bir şey yazmışsınız, denemişsiniz. Ne yazdınız, ne sildiniz bilemiyorum. Günaydınlar. Hasan Kaçıkçı abi. Günaydın. Adem Ömer. Günaydın Gürkan. Nerede kaldın demiş. Buradayım efendim, buradayım. Nerede kaldı Gürkan? Burada gördüm, yerde kaldım. Yok, geldim sanırımda geldim. Burak Molla. Günaydın. Burak Molla kardeş, günaydın. Adem Akraba. Davay. Napreş. Ahmet Ali. Günaydın. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane, efsane lokumuyla efsane, profiterolüyle efsane lezzetleriyle farken atan pastaneyi. Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Express Market. Günaydın. Haller günaydınlar. Aldım, gördüm yazıyı şimdi. Programa koyacağım.

Ergin Kurcalı. İyi haftalar, günaydınlar artık demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Devrimci Hüseyin Aga. How are you today? Are you fine Hüseyin Aga? Günaydın, günaydın, günaydın Hüseyin Aga. Günaydın Gürdal. Nasılsın bugünüm? Nasılsın bugünüm, günaydın. Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gökhan Karani. Günaydın ba beter, nasıl? Beter Cazim, nasılsın demiş. Kıskanıyorsun beni, çekemiyorsun da ondan öyle konuşuyorsun. Kıskanıyorsun beni. Mari'yi kafanı, Mari'yi kendini. Kudur, kudur. Günaydın, hayırlı haftalar. O şarkı söylediğin yer neresi de demiş Yasin. Ne önemi var, neresi olduğunu niye soruyorsun, neresi de niye? Oralarda bir yerde bir yerler işte. Günaydın. Güzel bir hafta diliyorum. Hepimize günaydınlar ablam demiş. Aynur abla, hafta sonu gezmişsin. Ne o dört tekerlekli motosikletlerin adı? Vallahi bile uçurmuşum. Vırın vırın vırın vırın vırın diye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Necdet abime de günaydınlar. Hafize Ali günaydın demiş. Günaydınlar Yılmaz Kasım abi. Bulgaristan'a sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hatice abim, Hatice ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayırmasın Mevlam bizi, mah çalışan.

hayranlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Max hayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Max'tan gitsin, Max'tan gitsin, Max'tan gitsin, Max'tan gitsin, Max'tan gitsin, Max'tan gitsin, Bros'tan gitsin. Bros'tan gitsin, Max'tan gitsin, Bros'tan gitsin.

çok iyi be dostum. Seni duyunca daha bir acayip oluyorum. Ay kız sen nasılsın kankam? Çok harikaydınız hafta sonu, süper demiş Gürdan Sani. Ben her zaman harikayım. Ben her zaman harikayım şekerim. Şekerim ondan kıskanılıyorum, ondan. Ondan kıskan, çekemiyorlar beni. Fiziğimi, sesimi, güzelliğimi, yeteneğimi çekemiyorlar güzelim.

Evet ablam, benim oğlumu aldık. Ben daha çok kullanıyorum. ATV demiş. Aynur ablam ATV sayıyor. Ne kadar cahilim. ATV'yi bilemiyorum vallahi billahi. Vallahi ne güzel ATV, ne güzel. Kaldığınız yerde ne güzel. Köy gibi. Köy. Vallahi çok güzel. Halil abi günaydın, günaydın, günaydın. Halil Osman abi günaydın. Tavuk boku yesin o kıskananlar, sen yürü devam ki demiş. Yalan dünyaya. Okumayız no kıskananlar.

bakma. Ahmet abi günaydın, nasılsın? Günaydın, günaydın, günaydın. Bizim oğlanın oralar ablam, biz Nürbert'i kalıyoruz demiş Aynur abla. Ne oluyor be, kaç tane şarkı bir arada çıkıyor be, ne oluyor be? Bu ne be? Mustafa mı çalsın, Sahar Sultan mı çalsın? Mustafa çalsın. Günaydın. Abim Kalimera demiş, durmuş harmonist, nasılsın demiş, bomba gibiyim. Sen nasılsın? Benim şeyimi bilmiyorlar. Ben dedim miden çalın dedim. Sevmedim kara gözüm ama benim tonum neydi be, durmuş. Ben nereden söylerdim? Yok sesimin tam şeyini şettiremedim. Getirin aşağı. Benim ben nereden söylerdim? Miden değil, başka bir yerden söylerdim. Bazı şarkıları miden, bazı şarkıları başka bir yerden söylerdim. Sevemedim kara gözlüm. Ya. Yok, tonda bir şey yaptı. Tonu tutturamadık, tonu benim tonu.

0: Fatih sahabim Fatih isyan edin demiş Durmuş. Ha, unuttum ama ben onu miden girin dedim. Ona da miden girdi. Ben onu koluma kazıttırayım, künye yaptırayım Fatih Ez diye unutmayayım. Ama sen de vallahi bile.
1: Ah, ulan Mustafa.
0: Aa, unuttum ben Fatih Ez olduğunu onu. İlhan. Günaydın bakayım Andi Palo. Andi Palozo, Bahalo, Andi Palozo bozum demiş. Aa, unuttum. Yok sizinle söyleyedim, söyleyemedim şarkıları. Geçen akşam. Miden girin dedim. Benim yine tonum fa diyezmiş. Allah'ım ya Rabbim sen. Bir akşam yapalım güzel prova abim demiş Durmuş. Ben hazırım. Yapalım güzel prova, böyle güzel şarkılar söyleyelim.
2: Kız ben seni ya. Almasam bana da adam demezler.
1: Oyna devam.
0: Oyna devam, oyna devam Mustafa. Kızların gösterisi Mustafa.
3: Ya Mustafa, paraları yedin ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa.
0: Kısmet değilmiş, mutluluğu da söylemen kalktık, o da olmadı. Orada da bir şeylik oldu, böyle sizin gibi kıvrak söyleyemedik, olmadı. Mustafa'la beraber.
3: Mustafa.
0: Paraları yiyen Mustafa değil, başka Mustafa.
3: Mustafa arabaya bin gel.
0: Yani oldu da, öyle istediğim gibi olmadı. Çok teşekkür ediyoruz Sonur'a. Sonur davet etti bize. Bütün masraftan her şey Sonur'dandı.
4: Sana dün yapacağım. Eğer bana varırsan.
0: Çok teşekkür ediyoruz orada çalan bütün arkadaşlara. Bütün

0: Hasan. Nasılsın be? Hem cepkeni Mustafa'ma. Cemil'deki dizinin reklamı hangi günlerdeydi? Hasan yazsa da bana, unuttum ama ben onu. Pazartesi mi dedin? Salı mı dedin? Perşembe dedin? Cuma mı dedin? Yaz bakayım bana onu ben. Yaş abim, yaparız inşallah demiş durmuş. Aha İlhan Agan burada bak. Ortalığı tıraşlamışsınız demiş. Şaka şaka demiş İlhan. Tıraşlamak ne demek? Ortalığı tıraşlamak ne demek? Anlamadım ki. Mustafa değil de Haluk yemiş paraları diyor Yasin. Ama Fili, Oğuz'da hiçbir değişiklik yok. Nasıl diyette o demiş Gürden Salih. Nasıl yok bak, kızanın yüzü erimiş kalmış, bir kaşık kalmış, görmedin mi, bir kırık kalmış. Ha sen gene. Sen gene. Oynamadan. Kola bardağının arkasına çıprı bardağını saklar, söyle olur.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Kızların ustası Mustafa, çekilin. Açılın, çekilin, geliyor Mustafa, geliyor. Çekilin, açılın, geliyor, açılın. Açılın, açılın, açılın, açılın. Çekilin, çekilin, çekilin, çekilin, Mustafa geliyor. Ram, ram, ram, bam, bam. Pazartesi, salı, perşembe. Ha, salıdan yarın bakarız bakalım. Daha hiç hazırlanamadım ona. Hiç mail falan göndermedim. Sunum günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Şerif Ali. Pardon, onu da aktardım. Yasin Kalacı Mustafa dedi Haluk yemiş paraları diyor. Vallahi Atilla Taş'ın söylediği gibi, Atilla Taş'ı seyrettim dün. Ben demiş size söylediydim demiş, bana hepiniz kızdıydınız demiş. Ben size söylemedim ama sevdiklerimi, yakınlarıma söyledim. Bu Ahbap ve Ahbap Derneği kurulduğunda bu depremimizde paralar falan toplanırken dedim ki bizim yakınlarımıza bu Haluk'un da dedim, geçmişi dedim, gelmişin geçmişi dedim, temiz değil ki dedim. Bunlar bizim çocukluk yıllarımızın ünlü sanatçıları. Hep çenek sahte edecek, sahte senet bilmem neden hapis bile yatmışlığı var yani. Huylu huyunu değiştirir mi? O gene alırmış paraları, gidermiş kumarda yürümüş. Yiymiş kumarda paraları, yiymiş. Vallahi billahi öyle bir duruma geldik ki kimin kime güveneceğini, kimin kime güveneceğini bilemez duruma geldik. Hiç o konulara girmek istemiyorum. Beni o konulara sokmayın. Sokmayın beni o konulara. Bırakın biz kendi kendimize duralım. Vallahi kıyat alın burada programda. Hakikaten öyle. Kılıçdaroğlu'na güvendik. Haluk Levent'e güvendik. Al sana Haluk Levent. Ona güven, buna güven. Güvendiğimiz anda hep kar yağıyor, hep kar yağıyor, hep kar yağıyor. Hep kar yağıyor. Kısmet değilmiş mutluluk. Ama bana güvenin. Bana güvenin, bana güveniyorlar. Hep yardım paraları topluyoruz. Tatile giderken yardım paralarını da yemişim. Dün aradım. Dün dedim acaba ben onları dedim ayrı fakülaya mı koydum dedim. Yanıma almışım, yemişim onları. Yardım paralarını da yedim kıtır kıtır. Görkem dedim kendine gel dedim, topla o paraları dedim, koy bayım. Şimdi koyacağım onları kenara. Vallahi billahi yemişim. Bak benim adım Gürkan, göbek adım Emin. Gürkanül Emin, yani güvenilebilir Gürkan. Ama ben bile buldum parayı, yiyorum. O yüzden siz babanıza bile güvenmeyeceğiniz, bir tek devlete oğluna güvenin bu dünyada. Başka kimseye güvenmeyin. Değil mi Ahmet? Yalan mı söyleyeyim? Ha? Yalansa yalan devam et. Hayır, hayır, hayır. Just green. Just green. Şimdi bir aklımda bir şey var. Bir genç bir arkadaşımız var. Onun paraya ihtiyacı var. Özellikle onun 6 ay 7 ay bir sene sonra paraya ihtiyacı olacak. Para biriktiriyoruz. Yardım etmek isteyenlerden para alıyoruz. Onları ben yiyeceğim. Lagarasa gideceğim tekrar. Orada yiyeceğim. Hani duyarsanız şaşırmayın. Haluk Levent gibi şaşırma. Şaşbeş olmayın. Ben size önceden söylüyorum. Bir de her ay arkadaşımız bir yerde olacak. Ona böyle o kardeşimiz, arkadaşımız da küçük daha. Ona düzenli bir para göndereceğiz. Çünkü o yakın zamanda babasını kaybetti. Ben de söylüyorum tanıdıklarıma, çıkarıp veriyorlar 50 euro, 100 euro, 50 euro, 100 euro. Ben de atayım onları cebe. Allah'tan senin başbakan Mitsotakis Erdoğan olaydı, şimdi içerideydin demiş Yasin. Ya. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Günaydın Gürkan, çok selamlar Susurköy'de halkına demiş Erdal Bayram. Susurköy'de halkına selamlar. Susma manyak demiş Hasan Şerif Ali. Ne oldu, ne dedim be? Çok doğru dedin demiş Ahmet. Çok doğru dedin demiş. Nasılsın bana, nasıl geçti hafta sonun? Kısmet değilmiş mutluluk. Nasıl geçti bu hafta sonu, günaydın. Hayırlı haftalar, kolay gelsin demiş Sinan Soft'a. Günaydın okuma. Neden öyle diyorsun böyle Hüseyin Aga? Değil mi? Ne oldu? Ne oldu, anlat bakayım, ne oldu? Allah'ım ya Rabbim sen ya. Allah'ım ya Rabbim. Bırakacağım, salacağım, şarkı dinleyelim. Günaydın dostum, hayırlı programlar, hayırlı haftalar dilerim. Çok çok selamlar demiş Seden. Seden günaydın, Seden günaydın, Seden günaydın. Seden nasılsın? Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero. Perihom günaydın.

Ne zaman başlayacaksın? Selenler gidiyorum yoldayım demiş Halil abi. Tenşin de başlayayım. Bugün pazartesi, çarşamba, cuma. Pazartesi, çarşamba, cuma. Şimdi başlayayım. Halil abicim yolculuklar. Cumartesi çok karışıktım. Bir şey anlamadım gene bu hafta sonundan demiş Ahmet. Sen beni görsen. Sen beni görsen. Sen bir şey anlamadın, ben hiçbir şey anlamadım. Saat 3'te yattım cumartesi akşamı. Dedim ki az duracağım dedim, hemen bir merhaba der yemek yer. Yemeğe yürü, nasıl olsa bedava Sonur'dan yemekten kaçarız dedik. En son biz kapattık dükkanı. Son dükkanı biz kapattık. Dedim yarın dedim pazar dedim. Kendi kendime uyurum dedim yarın dedim. Saat 9.30'da kardeşim geldi. Abi kalk, ne oldu? Adamlar işi bitirmiş, seni istiyor. Bak, hangi adamlar? Dış tarafta ağaçları kes demiştin ya. Bu adamlar kaçta gelmiş de işi bitirmiş. Kalk, seni bekliyorlar, parayı bekliyorlar. Allah'ım yarabbim, kalktım. Orada iş bitmiş ama başka yerde başka işler vardı. Bizim evde de misafirler var. Misafirleri de sabah sabah gazla dumana boğmuşlar. Ağaçları keserken, kargları keserken. Ya ondan sonra cuma kalktım, hiç pazar günde dinle, uykum karıştı kaldı. Ondan sonra uyuyabilirsen. Ondan sonra bizde misafir de var. Ondan sonra misafirlerle kahvaltı falan oturduk. Sonra öğlen neyi uyuyayım dedim, uyuyamadım. Öyle narkozlu yılanlar gibi dolandım durdum dün bütün gün. Çabucak geldi geçti, hiç anlamadım günün nasıl geçtiğini. Ya akşam da gittim ATM'ye, bankaya para yatırmaya gelemeyin yazdım. Saat 10'da gittim, 1.30'da geldim. Kardeşim çıkmış, sen neredesin dedim. Dedim gittim ATM'ye dedim, para yatırdım bankaya dedim. Yani dedim kredi kartımı ödemem lazım dedim. Kredi kartını ödemem, gittin saat 10'da gittin 12.30'da geldin dedim. Detaylara girme dedim, detaylara girme. ATM'de sıra vardı. ATM'de sıra vardı. Allah Allah, herkese de hesap veriyorum. Neredesin, niye gittin, ne, kaçta geldin, kaçta gittin, kaçta yattın, kaçta bilmiyorum ne yaptın. O yüzden bugün öyle... Gene bugün kendime öyle bir şaşkınca arayayım. Haydi bakalım Express Market Satıköy'de. A'dan Z'ye iğneden ipliğe bulabileceğiniz her şey en uygun fiyatlarla Satıköy Market'te. Express Market'te iş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları, iş pantolonları 12 euro, iş yelekleri 10 euro, iş formaları 15 euro. Gürkan Nesnoğlu dinlemek için 10 eurodan başlayan tam 25 çeşit radyo var. 25 çeşit. İskele çadırlar 125 euro. Karpuzda kampanya cuma gününe kadar. Yerli karpuz 38 lepta. Express Satıköy Market. Express Market Satıköy'de. Yerli karpuz 38 lepta. Kampanya. Kampanya cuma gününe kadar. Kampanya. Faik abiler nerede yediler? Bana söylediler mi sana diyor Kemal Karadayı. Hiç söylemediler, sadece dün Ali gönderdi bana. Fener'de balıkçıdaydı, limanideydi Ali. Onun dışında başka bir haberim olmadı. Günaydın, iyi haftalar Gürkan abicim demiş Ahmet kardeşim. Hoş geldin. Günaydın kelebeğim demiş. Günaydın çiçeğim, bebeğim, yavrum. Günaydın bal böceğim. Tanju. Bu hafta seninle beraber miyiz sabah programlarında? Paraları yedim değilsin de demiş Hasan. Yedim. Vallahi de bilerdi geldim paralarını yemişim. Ben onunla ayrı bir fakir odası sanardım. Allah akıl fikir versin. Herkese erdem Allah'ın akıl fikir.

Çok iyiyim dostum ama sabah sabah çok fazla sıcaklık var burada. Güneşin altındayız, 10 saat her gün yanıyoruz demiş Seden. İnşallah aldığın para o kadar zahmete değiyordur Seden'im. Kolay gelsin. Elif ablacığım hoş geldin, günaydınlar, güzel bir hafta olsun, hoş geldin. Duvarımdaki mesajları okumadım değil mi? Evet, evet, evet, evet, beraberiz demiş Tanju. Tanju yazdı da ondan heyecanlandım. Duvardaki mesajları unuttum ben. Yoksa unutur muyum? Tanju yazdı başladı, kalbim küt küt küt küt küt küt atıyor. Ekrem abim, Uşur abla günaydın. Mehmet Şerif günaydın. Sevcan Güvenim ablam günaydınlar. Erol Macir günaydın. Emin Ferroğlu günaydın. Güner ablam günaydın. Ergün Sinek abim günaydınlar. İlhan Bursa BMW fabrikasına günaydınlar. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Halil Belginesi günaydın. Bahriye Topay günaydın. Leyla Aynur günaydın. Ali İhsan Tanyolu günaydın. Özcan Hasan günaydın. Rabbi Hüseyin günaydın. Taner Hasan günaydın. Cengiz Keto günaydınlar. Hüseyin Bircan günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Vay ne dinleyicim var sabah sabah bıra. Işığı gören geliyor. Işığı sesi duyan geliyor. Sesi duyan geliyor. Sesi duyan geliyor. Sesi duyan geliyor bıra. O refil filmu pore filmu pore filmu pore filmu. Kalimero Litinelada demiş Kiryakos Mitsotakis. Bunun Allah seni Yunancanı Yunancı yapsın. Kalimero Litinelada denir. Kalimero Litinelada denmiş, Allah seni bildiği gibi yapsın.

Ya ben ya onu diyeyim. Problema var oncağızda, problemalı o. O benim gibi kafadan o. Ben onu anladım. Ne problema var onda o. Burnu Türkiye'de üstü almayanlardan o. Çıplak geldin, çıplak ayrılacaksın. Güçsüz geldin, güçsüz ayrılacaksın. Parasız geldin, parasız ayrılacaksın. Hayat budur. O halde neden bu kadar kötülük, bu kadar kıskançlık, bu kadar nefret, bu kadar kin ve bu kadar bencillik? Herkese karşı iyi ol ve iyi şeyler yap. Bu dünyada sınırlı zamanımız var. Onun faydası şeyleri harcama. Paylaşmak istedim demiş Gürdal. Aa, hiç kusura bakma, herkese karşı iyi olamam. Hiç kusura kalma. Düşmanlarımın yüzünü gözünü tırmalayasım var. Yüzünü gözünü yolasım var. İyilik meler miyim ben?

Φάρος. Φένερεν Κουρουνού Φάρος. Έλα πάμε στο Φάρο. Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, Μάρτες έστερ είναι. En güzel deniz manzarasıyla püfür püfür esen bir yerde balık yemek isteyenler, balık sevmeyenler et yiyin, sneçer yiyin, tavuk yiyin, mavuk yiyin, ne yerseniz yiyin ama Faros'ta yiyin sevgili dostlarım. Benim karnım tok ama manzarayı görmek istiyorum diyenler karnınız toksa gidin kahve için. Gidin pasta yiyin, tatlı yiyin, turta yiyin. Faros, Faros, Faros. Fikret abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Türksel kuru kahve. Mis gibi kuru kahve sevgili dostlarım. Kuru kahvenin adı, kuru kahvenin tadı. Kuru kahve de bir gelenek artık. Hisar kuru kahve. Hisar kuru kahveye çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hisar kuru kahve Sirkeli'den sonra şimdi Gümüşhane'de. Enis Şerif'in olduğu yerde. Piroz Bankası'ndan dönün, ilerleyin sağ taraftan, sağ kolunuzda. Kuru kahveci Hisar var. Hisar kuru kahve var. Günlük taze ötülmüş mis gibi kahve. İkramlıklar. Nişanlar için, düğünler için, etkinlikler için uygun fiyata ikramiyekler hazırlıyorlar. Gidin konuşun, görüşün. Hisar'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı her şey boş, her şey yalan. Gürdal'ın dediği gibi şaka. Bir yana bu dünyada sevgili dostlarım.

0: Just Green. Çok memnunum, akşam onu düşündüm. Dedim ki hakikaten çok memnunum, akşam yine çamaşır yıkadım. Efendim bir araştırma yapılmış ve bu yapılan araştırmada ongologlar yumuşatıcıların bize zamanla zarar verdiği, kanser yaptığı kanısına varmışlar.
1: Her gün sev, her gün yaşa.
0: Çamaşır yumuşatıcılarının, kimyasal yumuşatıcılarının. Just Green ürünleri onaylı ekosel sertifikalı biyolojik ürünler. Kimyasal madde barındırmayan ürünler. Belki öyle diğer yumuşatıcılar gibi muhteşem kokmuyorlar ama çamaşırları çok güzel yumuşatıyor. Çok güzel bir aroma, bir koku bırakıyor. Ve çamaşırlarınızı tertemiz yapıyor deterjanı. Bebekler için özel deterjanlar, bebeklerin çamaşırları için, biberonlar için özel deterjanlar, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanları Just Green. Gerçekten çok güzel, gerçekten çok kaliteli. Ben çok memnunum. Ahmet Bayram yapıyor dağıtımını Just Green. J-U-S-T. Beyaz ambalajda, yeşil etiketli. Yeşil beyaz. Just Green. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mekke Tering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. 4 çeşit çorba var. Atıyorum, belki daha fazla var, bilmiyorum. Çok güzel çorbalar var. Gidin çorbanızı Mekke Tering'de için. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için. Harika menüleriyle, harika fiyatlarıyla Mekke Tering var sevgili dostlarım. Mekke Tering. Mekke Tering. Nurgül günaydın, Nurgül günaydın, Nurgül günaydın. Sonra ben bir şeyler söyledim, bana kızıyorsun Nurgül. Heh. İyi ki ben gelmemişim. Bu sefer kavga edip de çıkardık senin patronundan. İyi ki ben gitmemişim, Fikret abi gitmiş. Beni beni efendim hiç dinlenmeyen başka radyolarla kıyaslayamazsınız, şey ettiremezsiniz, aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü bizim bir farkımız var. Radyo City'nin de benim de bunu megalomanlık olarak görmeyin. Efendim bir farkımız var. Bizim bir fiyatımız var. Beğenen alır, beğenmeyen almaz. Haydi yoluna. Haydi tak çantayı koluna, herkes kendi yoluna. Hele ben ona o kadar şey yapıyorum. Bugün öyle diyorum. Biz o değiliz. Biz farklıyız. Bunu onlar anlamadı herhalde. Bilmiyorlar herhalde. İyi ki ben gitmemişim. Haftaya kadar spor. En kopuna alana spor alana tapostona yara. Evet. Günaydın Nurgülcüm, günaydın Nurgülcüm, günaydın Nurgülcüm, günaydın Nurgülcüm. Ne diyorduk? Dilek'e mi? Bir şey. Agora Plus. Agora Plus, Agora Plus, Agora Plus, Agora Plus. Agora Plus. Digestif bisküvi pazar gününe kadar 1.70. Agora Plus Nescafe 200 gram 6.90. Cajolin Extra Extra Large. Ayın 19'una kadar 3.99. Power Clean. 4 litrelik bulaşık deterjanı 1.99. 4 litre bulaşık deterjanı 1.99 olur mu? Ne kadar uygun fiyat. Babylino 4567 numara 8.99. Kızan apışı sevgili dostlarım. Hep sen de senin patronlar öyle üyesin, böyle üyesin, öyle üyesin, böyle üyesin. Nurgül sonunda fos çıkıyorlar. Fos, fos. Fos çıkıyor patronlar senin Nurgül. Erol Mehmet. Mermer deyince, mermerci deyince. Evrensel mermencilik. Günaydın Erol, günaydın Erol, günaydın Erol.

0: da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
1: Vladimir Putin. Rusça yazmış. Ama bunu Google Translate'e vermem lazım. Vladimir Putin. Putin. Translate yapayım bakayım ne yazmış Putin bana.

Selam dostum, nasıl gidiyor? Hava nasıl? Kadına ihtiyacın var mı? Burada bolca var. İstersen sana bir iki tane gönderebilirim demiş Vladimir Putin. Privet drog cocktaila. Kak propa, kak pogoda, nusile, letebe, josluşinki. X des polno, moglu priyasyat, tebe odnu, ik dukni, yestiklu, hoçez. Bak, Putin'le bile dostum. Putin bile benim dostum. Erol Mehmet günaydın. Pardon dedik, günaydın. Salih, Mesut Salih. Mesut nasılsın Martlim? Hakan Rasim. Günaydın abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bize bu kadar para vereceğimiş. Çekirdek parası. Yılda. Baksana sen. Bir... Baksana sen nasıl kızı yemişsin, durup durup nasıl kızı yemişsin, nasıl kızı yem. Baksana sen nasıl kızı yemişsin, durup dururken. Sanki gittim ben onun önüne mendil açtım.

İllantika kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, gelinlik temizleme, döşek temizleme, biyologikos katalizmos illantika fark yaratıyor. Yılların tecrübesi Erhan Kalyancı ve ekibi 8 numarada yeni yolda. İllantika çalışanlarına kolay gelsin. HPST Ramazan Kadri, Psiktikos Sinematopos, HPST Ramazan Kadri, Psiktiklimatizmos, Ekstairizmos. Nerede? İskeçe'de Ekostis Doktoruz Doktor 322 numarada. Evlerinizin, dükkanlarınızın, işyerlerinizin klima işleri, bakım işleri, buzdolapların bakım işleri, tamir işleri. HPST Ramazan Kadri. Karanlık odaya çekmesinler seni demiş Gürdan Sali. Fikret abiyi çekmişler odaya. Artık ne oldu odada bilemiyorum. Başka tadilat 30 euro aldırmış, indirime git demiş Ali Molla. Anlamadım.

0: seninle.
1: Başka radyolar 30 euro aldırmış, indirime gidiyor Halimon'la. Sen indirime gitsene ehliyet verirken. Dünyanın parasını alıyorsun ha. Başka ehliyet kursları senin aldığın fiyatın yarı fiyatını alırmış. Ha?
0: Düşünmek çok zor.
1: Seni dingil seni ya. Sabah sabah. Ben burada masraflarımı karşılamayayım. Yardım paralarını yiyeyim burada. Çok... Kafa pastanesi. Harika. Lokumlar. Yazın ve kışın tercih ediliyor. Harika bisküviler. Kurabiyeler. Harika çeşitler Kafa pastanesinde. Kafa pastanesi. Fark yaratmaya devam eden pastane sevgili dostlarım. Kendi küçük bir yer. Gerçi küçük değil, kocaman bir gastrosu var ama lezzetleri büyük Kafa Pastanesi'nin. Kafa Pastanesi. Tüm ekibe tekrar günaydınlar. Özellikle bu yazın sıcakta hafif şekerli ve soğuk buzdolabından çıkarıp yiyeceğiniz profiterol acayip oluyor. Profiterolü aldığınızda eve gidene kadar bu havada ısınır. Şunu yapın. Sakın ama sakın buzdolabına koyun, ondan sonra yiyin. Harika oluyor Kafa Pastanesi'nin profiterolü. 10 numara oluyor, 500 oluyor, 5 yıldız oluyor. Kafa Pastanesi'nin profiterolü. Ve La Pame, pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar. Alper'e günaydınlar. Her günlü pompa işleri, traktörlerinizin ve arabalarınızın diagnostik alete bağlanması, harita yüklenmesi, yeni program yapılması. Son model tezgahlarda hızlı ve ekonomik hizmet, yılların tecrübesiyle pompacılıkta bizim elimizde de kimse kolay kolay su dökemez diyen pompacılar da onlar. Bıyıklıköy'de yolda kalan arabalara da hizmet veriyorlar. Ne oldu ya Bagürkan, Rusya'dan temizlik çıkardın mı getiriyorsun? Ne iş demiş Nida? Zaten Ukraynalı vardı ya, o gitti savaş sebebiyle Ukrayna'ya geri döndü, ne yapsın kızacağız? Okşan'a şimdi başka birisini arıyor. Satılık traktör arıyorum, ödeme anında oluyor. Sorun da olsa traktör de alıyorum demiş Mesut. Bizim traktörü satsama sana babamdan gizli. Traktörü çalmışlar derim. Bende bir Ford var 5000'lik. Vallahi tıkır tıkır çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Ali ne yazdın da sildin. Ali ne yazdın da sildin. Gel bir gece onu al götüreyim, seni arkadan alacağım Gonca'dan. Babam gör, babam sabahleyin kalkınca anam arı diye ben dövülmeye başlayacağım programdan önce. Dizlerime vurmaya başlayacağım. Traktörü çalmışlar. Traktörü çalmışlar, yetişin komşular diye. Tamam mı? İnandırıcı olsun, babam inansın diye. Yoksa beni evden eder. Traktörü satarsam. Ha, öyle yapalım biz. Bu traktörü ben satayım. Soru işareti günaydın Gürkan Bey demiş. Soru işareti günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sondur dedi ki, seni dedi çok dinleyen, benim çalışanlardan dedi, inşaat ustalarından çok dinleyenler vardı. Hatta bir tanesinde adını söyledi. Dimitri mi dedi, Yorgo mu dedi, ne dedi. Kırmızı bir gömlek giyiyordu. Gömleğe hayran kaldım. Hatta selamlaştık. Afyoros ya bana dedi ama adını unuttum. O dinleyicimize de kalimlere günaydın. Sondur'un bütün işçilerine günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Getir alacağım demişsin Mesut. Ben nasıl getireyim, sana anlattım olayı nasıl yapacağımızı. Çalınmış süsü vereceğiz, çalınmış süsü vereceğiz. Ben nasıl getireceğimişim? Ben traktöre takıyla nereden giriyor, nereden çıkıyor onu bilmiyorum da. Tayfur Gülcan günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın.

4 dakika geçti ya be. Ama yufkacıyı 4 dakika geçti ya Gökhan. Allah'ım sana bir yorum. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufkası, Van Face, şekerim, şeker gibi yufka. Siyes bulgurundan yapılan yufka. Bu yufkalarla yapılan börekler harika. Saçta pişmiş yufka. Trakya yufka. Yitruz, Van Face. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde değil. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde.

Mehmet Kara kardeş günaydın. Mehmet Kara kardeş günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayşe Mertoğlu ablam günaydın, güzel bir hafta olsun. Sevgiler, saygılar. Kanari'den, köşeden, Ayşe'den demiş. Kanari'ye, köşeye Ayşe ablaya. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın Gürkan abicim, hayırlı yayınlar, nasılsın, iyisin inşallah. Ben de Müslüm abiyle çalışmaktayım. Bizlere güzel bir şarkı armağan et, teşekkür ederim demiş. Bütün güzel şarkılar, hatta bu sallar, gül memeler çağlasın size gelsin. Gül gibi memeler size gelsin. Abi bende var satılık traktör demiş Hakan. Satılık traktör olanlar hemen Mesut'a başvursunlar. Bayatlı köyüne, köy kahvesinin karşısına başvursunlar. Satılık traktör alıyor.

Ama CS Bulgur'u değilsin. Yufkacının haberi var mı CS'den demiş. Yok. Maksat reklam olsun. Nereden anlayacaksın CS Bulgur olup olmadığını? Ha? CS Bulgur uzmanı mısın sen? Maksat reklam olsun. Azıcık yalan ekleyeceksin tabii ki. Ya sen yine.

Günaydın abi, iyi yayınlar dilerim. Güzel bir hafta olsun demiş Derya Karadayı. Vay ne güzel manzara. Vay ne güzel manzara, günaydın. Hoca seni öyle ya da böyle zaten evden kovacak. Bari sat traktörü öyle kovul. Ha günaydın, cebinde para olsun demiş Faik Tuzlacı. Haklısın aslında.

0: Bizim de evim elektrik tatiline gitmiş. Agöz Nikitas Nefkaz'da. Ameli yanıklarında var Abaltan. Abaltan ameli yanıklı. Bazın yanmış, kolların yanmış. Öteki kalan yerleri bembeyazcık pampacık olmuş. Altan şarkı da bitti. Ona buna sataşırken şarkı da bitti.
1: Merve.
0: Enis nerede? Bu yine Enis. Bu yine Enis. Enis yoksa hiç bugün söylemiyorum onu be. Çok söyledik oğlum, tatilde yeter. Yedik yedik demiş Fark. Neredeydiniz? Hani fotoğraf yolla. Neredeydin paraları? Gülüm neredeydin? Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Rıfat Marketler. Rıfat Marketler'in indirimlerinden haberiniz var mı? Ha? Peynir sevenler benim gibi, beyaz peynir için, feta için ölenler. Size sesleniyorum. 10.90 feta valma. Onuma kepranma. 10.90 feta valma. 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. 1 euro süt Falmer marka 1 litresi. 1001 çeşit tek market Rıfat Market. Serinleten kampanya. Life Joy Milo Portokalli Reperi Coco 1 euro. Rıfat Marketler'de 50 lepta Life Çay. Limonlu ya da şeftalili. 52 gazoz 6 adet 3 euro. Rıfat Marketler'de devam ediyor markalarda indirimler. Lavaş giri 1.98 tanesi klasik lavaş diri. Halvas Megepsi vanilya hepsi marka 600 gramı 3.20. 600 gramı 3.20. Fındıklı olan 600 gramı 3.5 euro. 3.5 euro. 3.5 euro. Rıfat Marketler'de. Elif. Sevgili diyetisyenim. Oğuz kaç kilogram, kaç gram verdi, başladı. Bana yaz, kimseye söylemeyeceğim. Ha? Yoksa danışanlarının şeyleri, dosyaları gizli mi tutuluyor? Bazıları diyeler yüzü kaşık kadar kalmış. Bazıları gene diyor hiç fark yok onda diyeler. Hiç farka yok diyeler. Biliyorum ben yemekte foto çekmiyorum demiş Faik Tuzlacı. Kaç git oradan be. Dingil. Bana en azından şimdiye kadar 25 tane yemek fotoğrafı yollamışsındır. Yemekte foto çekmezmiş. Ay. Ay, yesinler senin yalanını, yesinler senin.

Onlar demiş, biz anca duyacağız gene seni demiş. Erdem, çimento makinesini karıştırıyorlar. Erten. Gönlüme taht kurmuşsun. Aradım yıllar. Ekrem. Sonunda seni bu. Kimi unuttum? Bir kişiyi unuttum galiba. Tanrı'ya şükür olsun. Yıllarca bekleme. Değdi çıktım karşı. Bulba hasta o fotoları demiş Faik Tuzlacı. Sensin hasta. Aroste. Parta moriareste. Parta moriareste.

Çuta bir menya traknut guri bir sergezni. Selam Gürkan beni. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah.

bir veya iki, onlar da Balkan'da diyor Faik. Vallahi billahi bak, hakikaten çok ciddi söylüyorum. Şimdi çok yalan söylüyorsun. Ama kaç defa bana gittiğiniz yerlerde fotoğraflar attın. Oradan, buradan, şuradan, buradan, her yerde. Resmen beni yalancı çıkarıyor. Benim gibi bir namus, dürüst, ahlaklı bir insanı. Tarkan Berke, günaydın Gürkan abi demiş. Ha, sana da günaydın. Kenan Ahmet, hayırlı haftalar olsun demiş. Ha bakalım, hayırlı haftalar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Gül belalıdır, gülün dünü eladır. Natasha ne istiyor, file guru demiş İlhan. Neyse söylemeyeyim de. Ne istediğini. Ya, bak yollayayım sana, çevirdim Rusya'dan, bunu istermiş.

Mermel Ciğero'da çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Erol, dinliyor musun? Kapadın mı radyoyu? Kapı, pencere, balkon, mermerleri kesim ve montajı. Merdiven kesimi, merdivenler için mermerler. Her kalitede mermer ve granit mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde Mermerci Erol. Mermerci Erol, Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde Mermerci Erol. Borusta tıkananlar, lağım borularını açtırmak isteyenler Recep'e gidiyorlar. Gider boruları, silikonlar, çeşmeler, evveler, lavabolar da satılıyor dükkanlarında. Andrea Papandrea 3 numarada, Konsolos'un arka sokağında, Şükriye Market'in olduğu yerde.

Erol Agromix. Metresi 10 Euro'dan başlayan lazer kesim A kalite kulak akler fayanslar var. Ciddiyim. Yalan yok bende. Gidin gezin görün. Gürkan'dan duyduk deyin. Duvar süsleri var. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var. Her türlü züccaci ürünlerin aldığı ürünleri bir inşaat marketi. Dış tarafında her türlü inşaat malzemesi var. Agromix Erol olarak.

Instagram ve Facebook'tan da takip edin. Çayın Makıf'ta. Just'ı söyledik. Hellas Brokat. Brokat ev deyince aklınıza gelsin. Prefabrik ev deyince aklınıza gelsin. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan temsilciliğini de açtılar. Hellas Brokat olarak Instagram'da bunu takip edin. Sizin de uygun fiyata sağlam mı sağlam, güzel mi güzel prefabrik evleriniz olsun. Günaydın oğlum, günaydın, hayırlı yayınlar diyorum sana demiş Neriman Salihoğlu ablam. Çok teşekkür ederim, hoş geldin programa. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

Yavru bir çikolat. Fener'de bergeller, dana eti. Çok güzel kotobuk kezler var. Çok güzel efendim sandviçler var, tostlar var. Çok güzel pizzalar var. Bir tek çeşit pizza dışında hiçbir üründe domuz eti yoktur. Hamburgerler dana etindendir, deneyebilirsiniz. Eora Beach Club Fener'de, tam sahilde doğal olarak. Eora Beach Club Giratos, Aratos köyünde. Giratos bana fotoğraflar göndermiş, artık taverna olarak da hizmet veriyor. Et döner, tavuk döner, pizza çeşitleri, pideler, kalçoneler, oh. Nefis lezzetler. Hasan günaydın, Hasan günaydın. Giratos'ta Karacaoğlan'ın merkezinde sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Karacaoğlan'ın merkezinde Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Ömer. Emirhan'ın karpuzlarından günaydın demiş Ömer. Nasıl, kütürdek mi karpuzlar? Bıçağı didirirken tam çatlıya mı karpuz? Çatlasın karpuzla, çatlasın düşmanlar da çatlasın Emirhan'ın karpuzları. Kütür. Günaydın Ömer.

Sahi sucukları da çok beğendik Gürkan abi diyor Ahmet. Ben de dün tattım, sanki biraz yağsız gibi geldi bana. Ama dünden pişmişti, tekrar ısıtmışlar onları. Ben akşam, cumartesi akşamı yemeğe gittim için onlar mangal yaptı, ben yemedim. Cumartesten kalmaydı. Şimdi sen bekle, benim formülüm geliyor. Şimdi ben baharatlı şeyi çok severim. Ben baharatlı pikantiko sucuk yapacağım. Hazır Sindaki hazır da onların zamanları yok. Dün bile gittiler, çalıştılar. Cumartesi günü her şey bitmiş. O yüzden onların çok fazla zamanları yok böyle yeni şey de çıkarmaya. Artık beni alacaklar dedim, alın beni dedim. Al beni, beni alın dedim. Çalışayım dedim orada. Tam bana göre iş. Günaydın Volkan Konak'tan, al ömrümü dinletirsen sevinirim. İyi programlar dilerim demiş Pembe Düşler. Pembe Düşler, sizin Facebook ya da Instagram yok mu? Hiç ben sponsorunuzu yapıyoruz, kim olduğunuzu bilmiyorum. Pelin günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Pembe Düşler'le Pelin aynı şey mi? Al önünü koy ömrüme, daha sonra dinletirim. Şimdi sabah inatçı oynuyoruz şimdi.

0: de oh oh kütür kütür bıçağı vururken de avucundan fışkırıyor demiş. Ömer çok hızlısın.
1: Yeter ki sen razı ol.
0: Bıçağımızın ucundan fışkırıyor karpuzun suyu. Allah Allah. Yeter ki sen. Bunu da ilk defa duydum ama. Ha bakalım. Kütür kütür Emirhan'ın karpuzları. Kütür kütür. Emirhan'ın Sadıköy geçindiğindeki çardağı tumba atmış bu sabah Anaskela demiş.

Ama çekseydin fotoğrafını koyayım Facebook'a, gülelim hep beraber. Yeter ki sen razı ol. Ahmet akıllı adam. Seni Elgasterio'ya bulaştırmıyor. Ben dengesiz de pişmanım. Kaç oradan be. Sen benim gibi sen gurme olabilir misin? Ben her şeyi biliyorum. Hakikaten bak her türlü sucuk köfte formülü çıkarabilirim. Sadece elimi ete mete bulaştırmam. Sadece tarif veririm. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın derim. Böyle bu nazik elleri ete bulaştırır mıyım ben be? Kıymanın içine sokar mıyım ben bu elleri? Yoldan buldum ben bu elleri.

0: Evet açık o. Ne zaman gideceğiz gemi biz be?
1: Çok güzelsin gerçekten.
0: Geçen akşam içmişin çiproları, biraları. Öyle dedi Scott. Cumartesi uyanamamışsın.

Şıkıdam şıkıdam şıkıdam. Bak gelin adını oh oh. Şıkıdam şıkıdam şıkıdam. Sevgili dostlar, sevgili dostlar, İsmail bizi Metin helvasıyla markasıyla tanıştırdı. Bakkallarda, marketlerde, pastanelerde bulabiliyorsunuz. Hepsinde değil, bazılarında. Metin helva, Metin marka pekmez, Metin marka tayin. Bizim İsmail, Maxi Sigorta İsmail yapıyor dağıtımını. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe akşamları Mona Lisa. Dükkanların açık olduğu saatlerde de açık. 1270 tane gelinlik. Canlı çiçeklerle gelin yolu çiçek süslemesi. Gelin çiçekleri, gelin masası süslemesi, gelin arabası süslemesi.

0: Sen gitmişsin, aramadın hiç diyor Çiko. Çiko, ben özel bir davete gittim. Yani orası şey değildi, eğlence taverna değildi. Bizi Sonur davet etti, biz de gittik.
1: Dedikodulara bakma sen, ben kime bakarım sen dururken.
0: Sanki davet etseydim geleceğdin. Ama sen de şimdi. Kızarsan sirke iç demiş Faik. Az kaldı şimdi dilimin ucunda. Gel diyeceğim demeyeceğim. Ama ne bağırıyorsun? Hakan Günaydın Gürkan Bey için demişim.

sevgili dostlar. Ne diyordum? Huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Ne güzel ismi var değil mi? İnsana huzur veriyor. İnsan ölünce huzur mu buluyor? Bulmuyor, bilemez artık. Eğer günahınız yoksa, eğer bu dünyada kul hakkı falan yememezseniz, huzurla gidersiniz bu dünyadan, yediyseniz bilemem orasını. Cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti, 7/24 hizmet. Domruköy'de huzur, cenaze nakil ve defin hizmetleri sevgili dostlarım. Yeni açtılar. Kolay gelsin, başarılar dilerim. Serkan Ahmet günaydın, iyi yayınlar kral demiş. Günaydınlar Karacalköy muhtarına. Günaydınlar Serkan'a. Günaydınlar Giratoz'a.

Geçen akşamki orkestrada size en meraklıları sayıyorum. Dur şimdi açayım, ben de klibi göreyim. En meraklıları. En meraklısı bak şimdi, meraklı sırasına göre Serhat. Serhat canı gönülden böyle kendinden geçerek çalıyor her şarkıyı. Vallahi billahi. Bir numarada Serhat var. İki numarada o bankada çalışan abimiz var. Bateride çok canı gönülden yapıyor bu işi. İki numarada Mustafa var. O da canı gönülden yapıyor belli. Üç numarada Ahmet Emir var. Çok güzel öttürüyor zurnayı. Diğerlerinin niye, onları niye söylemiyorsun diyeceksiniz. Mesela Sertaç geçen akşam çok şey yapmadı, çok karışmadı, çok şarkı söylemedi. Bıkmış şarkı söyleme, biz söyledik onun yerine. Ondan öyle sıralıyorum. Yani o akşamki performansa göre sıralıyorum.

hikayeyi gör Gürkan Nesinoğlu 15 saat önce. Durun azıcık, durun. Bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Azıcık durun, bekleyin. Sakın bir yere gitmeyin. Dalga değiştirmeyin sakın.

İlhan abim nerede diyor Çiko. İlhan abinle en kısa zamanda bir geceyi düzenleyeceğiz. Gelmeyeni ner. Gelmeyeni ner Çiko. Tamam mı? Ha? Çünkü seni hep gelsin, hep çağırıyoruz, hep gelmiyorsun. Anladın mı Çikocuğum? En kısa zamanda bir gece düzenleyeceğiz. Gelmeyeni Çiko.

Amca soktun gözüne programı demiş Gökhan. Yayın gitti demiş. Aa, yayın gitti geldi gider olur. Gider gelir gelir gider. Gelir gider gider gelir. Ertan abim yanmayayım diye şemsiye koyuyor demiş Erdem. Vay sen de işçi politeliyasın. Sen de ne kibar işçisin be. Ha? Ertan bu nasıl kibar işçi böyle? Allah'ım ya Rabbim sen ya Rabbim ya Resulallah. Bırak bütün deliler burada bir akıllı yok buna. Bırak bir akıllı yok buna. Necla Yılmaz. Günaydın bir Satıköy kızı. Herkese selam demiş. Günaydın bir Satıköy kızı. Herkese selam demiş. Anlayamadım ama günaydınlar Satıköy kızı. İlkan haksız mıyım? Çiko konusunda. Aklıma gelmedi. Çekecektim. Hani... aklıma gelmedi dedi çekecektim. Emirhan'ın tezgahını hanım Hakaç oradan aptallaşma dedi diyor İlhan. Çekseydin ya bahatli malzeme çıksın bana. Çekseydin ya gözümden gülelim. Gözümüzden gülelim Emirhan tezgahını. Niye çekmedin? Sen...

Çiko bu sefer de gelmezse gerçekten o dediğini yap diyor İlhan. Duydun mu Çiko? Çiko da bu sefer gelmezse ben de beraber ikimiz birden öpeceğiz Çiko'yu diyor. Ha bakalım Çiko. Ha bakalım ne yapacaksın kardeşim.

sabah baydın bizi biraz hareketten ya demiş Necla Yılmaz. Ben size bir havlarsam şimdi sabah oluyor. Efendim müşteri umduğunu dil bulduğunu dinler dinleyici. Ha, dinleyici edinmek için dinleyicinin dediğini bir dediğini iki etmeyen radyocular var. Açın onları dinleyin. Vallahi havlayı veririm vallahi billah. Hır hır diye. Ha, hiç hanım hanım dinlemem. Günaydın yine çünkü duymadım Batı Takya. Zeki Müren'imizsin sen demiş Halil abi. Günaydın. Baksana ne diyorlar sabah sabah. Reyhan Mehmet günaydın günaydın günaydın günaydın. Günaydın. Necla Yılmaz Hanımcığım. Siz radyoyu dinlemezken ben türlü türlü şarkılar çalarken iyi. Şimdi o iki günden beri radyoyu dinliyorsunuz. Sizin isteğinize göre program yapacağım. Bastırın parayı yapayım. Para için her şeyi yaparım. Yapamayacağım şey yok. Aldım katı. Katı şarkılar gene çok VIP demiş Hüseyin. Çiko ne olmuş? Nereden ne aldın Çiko anlayamadım. Aldım katı şarkılar gene çok VIP. Anlayamadım ama hiçbir şey anlamadım. Anlatırsam ne olayım?

İspanyol tole ne yaptı re file? Aman ki Erihan kesi. Dexteriz ki tonu var tu. İspanyol tole ne? İlkan abim anladı demiş Çiko. İlkan'dan ne anladım ben? Bana vermediğin şarkıları Çiko'ya mı verdin?

Aşk olsun, iki günlük değilim Gürkan Bey. Her şey para mı demiş Necla Yılmaz. Siz kimdiniz? Vallahi ben sizin kim olduğunuzu da bilmiyorum. Tabii her şey, benim için her şey para. Paradan daha değerli bir şey yok Necla Hanım. İnanıyorsun. Senin değerini gerçekten bilmiyorlar. Bu dünyada her şey, çoğu şey negatif iken insanlar yaşam derdi bir yandan, senin mizah anlayışın ve neşen ile güne hem pozitif hem enerjik başlıyoruz demiş Hasan. Sağ olasın Hasan. Hasan Melik Hasan. Seni çok seviyoruz demiş Halil abim. Sağ olasın.

Gümüşhane'de çok güzel binalar yapan ustalar var. Sinaf ve Semerci İnşaat Emre uyandı mı? Sinaf ve Semerci İnşaat. Instagram'da bulabilirsiniz. Temel kazma işlerinden tutun da son kiremide kadar her şey. Tecrübeli ekip, modern aletler, en güzel malzemelerle en güzel binaları onlar yapıyorlar. Gidin onlarla konuşun, görüşün, anlaşın. Sinaf Semerci İnşaat olarak Instagram'dan bulabilirsiniz ve Express Market'te çok güzel indirimler var yine Satıköy'de. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe her şey. İş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabılar, iş pantolonları 12 euro, iş yelekleri 10 euro, iş formaları 15 euro. Gürkan Neslihan'ı dinlemek için 10 eurodan başlayan tam 25 çeşit radyo var. Dalgası Radyo City ayarlı. İskele çadırları 125 euro. Karpuzda kampanya cuma gününe kadar. Yerli karpuz 38 lepta. 38 lepta. 38 lepta. Express Market'te.

0: Çiko. Çabuk onları bana da yolla bakayım. WhatsApp'tan. Çabuk bakayım bana da yolla onları. Duyuyor musun o kızım? Biliyorum yoktu. Rahmetli ninem çok severdi bu türküyü diyor Halil abim. Ben de çok severim. Sırdaşım, yoldaşım, canımdan öte can dostum İlhan Solis kardeşim, seninle paylaştığım her an hayatım bana en büyük hediyesi. Çok teşekkür ederim demiş Gürdan Salih. bu biraz sevgiliye bir mesaj gibi olmuş ama.
1: Neredesin?
0: Hadi şurası güzel, sırdaşım, yoldaşım, canımdan öte can dostum. İlhan Soys ana, seninle paylaştığım her an hayatım bana en büyük hediyesi. Çok teşekkür ederim demiş Gürdan Salih. İlhan artık ne paylaştıysanız Gürdan'la beraber orasını bilemeyeceğim.
1: Melekler gibi mışılmış.
0: Bursa'dan dinliyorum Gürkan Bey. Çok çabuk unutuldum, üzüldüm demiş Necla Yılmaz.
1: Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü
0: bu nasıl al üstün, al ömrümü koy ömrümün üstüne be ya Volkan Konak'tan.
1: Yolla.
0: Bana bilmediğim şarkıları şey yapıyorsunuz. Ben onu kıvırcık halden dinleteyim size, olur mu? Ha? Aynı şarkı değil ama. Ondan sonra da bir saçlarını taramışsın çalacağım, ondan sonra da hareketleneceğim. Sakın araya girip de şarkı istemeyesiniz. USB bu demiş Çiko. USB mi USB anlamam ben, en kısa zamanda bana ulaştırasın onu. Ben USB mi USB anlamam. Ahmet. Nereye yapıt o bana refili yaksat et o bana mı ya Aleksandropoli'ye. Gidip de bir daha. Günaydın Gürkan abi, afiyet olsun. Tüm radyosu terapicilerine kucak dolusu selamlar olsun. Güzel bir hafta dileğiyle demiş Sezer Akkurs Arbonistas. Sen anlamazsın, o bizim aramızda. Çünkü biz her şeyiz demiş Gürdan Salih. Tövbe bismillah. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sabah sabah. Bizi I love komodini demiş Çiko. Yüreğimi ne bileyim ben, bir erkeği bu kadar hiç sevmedim. Ölüm baş. Senin sevdiğin kadar.

Karaköy'e geleyim, ısmarlayacaksan kahve diyor Ahmet. Ya bak arkadaşım çalışıyor mu? İlk görüşmemiz, ilk karşılaşmamız böyle olmamalı. Böyle kuru bir kahvenin olmamalı ilk karşılaşmamız. Daha değişik bir yerde, daha güzel bir ortamda, daha romantik bir ortamda olmalı diye düşünüyorum. Ay ben bile sıkıldım son şarkılardan. Vallahi sıkıldım Necla Hanım, haklı ama. Ay içime bir fenalıklar geldi kız vallahi bile. Vallahi bir fenalık geldi içime. Oğuz nerede? Oğuz nerede? Oğuz nerede? Yoksa uyanamadı mı cumartesi akşamı? Uyudu da uyanamadı mı? Uyanmak için öpmek mi lazım Oğuz'u? Ne yapmak lazım? Nerede Oğuz? Vallahi birdenbire merak ettim şimdi kızanı. İmamoğlu Elektrik. Yastıköy'le hizmetinizde. Yastıköy'ün ana caddesinde. İhtiyopolio Vistoni'de Gökmen'in bitişinde. Gökmen sadece pazartesi kapalı. Diğer günler açık. Diğer günler hizmetinizde. Harika balık çeşitleri. Deniz olmayabilir. Manzarası güzel olmayabilir ama o ağacın altında, o gölgede, o mis gibi balıklar, hiçbir şeye değişmem. Vallahi değişmem. Faros darılmasın. Faros'a da günaydınlar. Faros da güzel bir balık tavernası. Çok güzel bir manzarası var. Ama bazı insanların bazı ortamları var işte. Ne yapacaksın? Faros'a da gitmek lazım arada sırada Sabri abi. Ya ve sosyetekler, benim gibi sosyete olanlar. Faros'ta yemek, balık yemekle Gökmen'de balık yemek aynı şey mi? Ha? Değil tabii ki. Efendim biz İmamoğlu'nda kaldık. İmamoğlu Elektrik. Yastıköy merkezinde. Hemen şeyin yanında. Gökmen'in yanında. İşini iyi yapan, güzel yapan, doğru yapan esnaf. Değil mi be Tanju? Haksız mıyım Tanju? Tanju bebeğim. Ve İmamoğlu Elektrik. Elektrikli eşyalar, beyaz eşyalar, ısı pompaları, güneş enerjisi, termos fonları. Ve klimalar. Hem bakımını hem kurulumunu yapıyorlar. Olur ama götürmeyesin kardeşini yemeğe demiş Ahmet. Bak söz veriyorum. En kısa zamanda seninle görüşeceğiz. Ben söz verdim mi tutarım sözümü. Ama yemek olur. Ama düzenleyeceğimiz bir eğlence olur. Bir şey olur. En kısa zamanda seninle yakından tanışacağım. Çünkü kardeşim de dedi. Çok dedi sıcakkanlı insanlar abi dedi. Eşiyle beraber dedi. Var dedim onun eşi değil, onun ablası. Ablası onun o dedim. Dedim yakışıklı enişte senin eşi. %100 haklısın diyor Tanju. Ya istersen haksızsın de. İstersen de yani. Tuke tuke çaldır diyor Erdal Bay.

Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne hoşuma gidiyor biliyor musun? Bunu gençler çok sık yapıyorlar. İçiyorlar ayranları gece yarısı. Ondan sonra akıllarına ben geliyorum. Mesela bir şarkı dinliyorlar, akıllarına ben geliyorum. Ondan sonra bana video atıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani o durumda bile akıllarına Gürkan Agaları geliyor. Geçen akşam Tuke Tuke şarkısını kafaya çekmiş Kerem Salih ve arkadaşım bir şey göndermişler ama onu bir kere göndermişler bana. Yaşayın be kızlanlar. Yaşa be Kerem be, yaşa be Kerem be, yaşa. Yaşa. Husni Muhtar Kalimera Gürkan abicim nasılsın, iyi yayınlar dilerim demiş. Nasılsın be Husni? Özlemişsin mi memleketini? Karaköy özlemişsin mi? Var mı değişiklik Karaköy'de?

Cumartesi akşamı o üstü dökmüş kedi gibi otururdu. Öyle içi geçmiş gibiydi diyor Turan abi. O mu? Kamerayı ona döndürünce öyle yapıyor.

Çiko nasıl göndereyim demiş. Ben Mert'e bir tane USB vereceğim. Sen USB'den aktar, Mert'e ver, Mert bana versin. Nasıl olsa seninle görüşemiyoruz. Tamam mı Çiko? Ya da boksla olan yolla. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan abi demiş İsmail Sadık. Günaydın, hoş geldiniz. Zafer İsmetoğlu, günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş. Hoş geldiniz Zaferim, günaydın.

Anacığım gene dinlenme rekorları kırıyoruz da gene. Hep kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Hiç hayır yok Zafer'cim, hiç hayır yok direklerden. Ben de buradayım mı? Otenin hızlı internet kablolarının üstüne kuşlar yuva yapmış. Mari şeyler yuva yapmış. Guguşçukların adı neydi? Ne diyorlar? Guguş.

Re, senin zamanın yok. İçenim bir ayran demiş Çiko. Re, benim zamanım var. Re, senin zamanın yok. Aa, re sende. Aa, re sende. Ya içelim. Ha bakalım içelim. Na na na na na na na na na na na. Ella tu che che san lava ella tu che ella tu che. Ben neden dedim sana haklısın? Ne konuda? Temin duymadım demiş Tanju. Duyman gerekmiyor benim. Ne he? Haklısın mı? Haksız mıyım dedim. Her konuda haklısın diyeceksin. Duymana gerek yok Tanju, tamam mı kardeşim? Ha? Hiç duymana gerek yok. Ben haklı, haksız mıyım dediğimde sen haklısın diyeceksin, tamam mı? Re? Re Chico? What is up you men are yani re? Gürkan abi elektrik direklerini kuşlar yuva yapmış diyor Zafer. Elektrik direkleri bak kardeşim, onlar UFBB direv. Ultra fast broadband direv. Ultra fast broadband Narlıköy Köprüsü gibi olacak. Kuşlar yuva yapmış. Kukuşçuklara ne diyorlar Türkçe'de? Yani biz onlara kukuşçuk diyoruz burada. Onların bir ismi var, unuttum bak şimdi. Kumrular kumrular yuva yapmış. Bu anacılık sorsanlı sattım. Kumrulara kadar aptal bir kuş da görmedim. Üç tane dal üst üste koyuyorlar, yumurtluyorlar. Sonra yumurtaları düşüyor, çak kırılıyor. Ama yuva yapmasını bilmeyen kuş olur mu? Ha kumrular. Bu hayvanlar yuva yapmasını bilmiyor. 3-4 tane dalı koyuyorlar üst üste, yan yana getiriyorlar çapraz, tak diye yumurtayı veriyorlar oraya. Osturuktan teyare, üfürükten teyare. Zaten alışkanlık olmuş karıya bir de deliye, hep haklısın diyeyim demiş Tanju. Abi ben deli miyim? Hadi karıya tabii ki haklısın diyeceksin, istersen haksızsın de, istersen dene demeyi. Özkan abine de unutma, şarkılarda biraz şikayetçi gibi sen benden söylemesin demiş Ahmet. Niye böyle? Guguç kumru var, bir guguççuk kumru var, bir şeyi de hatırla demiş Nida.

bra bir kuşlara sataşmadın kalmıştı. Onlara da sataşmaya başladın ya demiş Faik. Ama öyle değil mi? Haksız mıyım? Ha? Tanju haksız mıyım? Hey van kuşlar beyinsizler. Yuva yapmayı bilmiyorlar. Baksana kırlangıçlardan örnek alsınlar. Konya'da iki tane çırpıyı teli üst üste al sana yuva. Guguşukların ismi Yunanca Dekoaktura. Günaydın hayırlı sabahlar şekerim demiş Seden. Günaydın şekerim, tuke tuke şekerim, tuke tuke şekerim, tuke tuke şekerim. Şahin yufkası, Fatih Trampa'nın yufkaları. Apotika Valla Mekriton Evro. Bütün bakkal ve marketlerde saçta pişmiş. Efendim yufka. Fatih Trampa'nın yufkaları. Deneyin. Hoşunuza gidecek. Beğeneceksiniz. Deneyin.

Hazır mısın? İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri, Batı Sanki'de açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu sevgili dostlarım. Erhan ve Erhan İmamoğlu Kalfa yolunda. Hüseyin Çapuloğlu'na varmazdan önce hemen yolun üzerinde, ondan sonra Hüseyin Çapuloğlu var, içeriye girerseniz. Hüseyin Çapuloğlu arabamı perfect yapmış. Arkadan vurdurdum, hiç vurdurdum belli olmuyor, hiç. Hiç katiden dışarıdan bakmaz, bu bakan bu vurdurmuş demez. O derece. Çok teşekkür ederim. Arabanın lastiğini de değiştirmiş. En büyük ve güzel sürpriz oldu. Üst kapının lastiğini ben bozmuştum pistolakiyle. Arabayı yıkarken sıcak suyla. Hüseyin Çapuloğlu, arabam iyi olsun, güzel olsun, boyası harika olsun, lavarın lastik işlerini harika yapsın diyorsanız, Hüseyin Çapuloğlu Kalfa yolunda. Kocaman ekibiyle sizlerin hizmetinizde. Kolay gelsin Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ayar. Ayarda sandalyeler, masalar kiralık. Yeni gelen iç ve dış cephe boyaları harika kalite. O muhteşem fiyat. Arpa, mısır, buğday taneler. Cemal'in cisipisi var.

Mezarlığın karşısında yer. Duke duke duke. Bence hiç haklı değil Tanju demiş Çiko. Sana inat olsun diye şimdi. Bence hiç haklı değil Tanju demiş Çiko. Sana inat

0: ้ยเออKafacımız ağırmasın. Haklı de Chico demiş. Tanju. Sen de canım. Sen de Nasrettin Hoca gibi herkes haklısın diye istedim. Bilgin. Emine, oh çok mesaj var. İrfan Topal abi. Günaydın abi. Emine Hasan. Günaydın abi, yayınlar derim demiş. Günaydın Bilgin. Günaydın. Coştur bizi bugün demiş. Coştur. Hayat nasıl oldu, geçti mi? Necdet abime şaba. Aydın ablama şaba.
1: Haydi.
0: Seher Seher Lotisa. Günaydın. Engin Kurcalı. 18 tura gugu kuşu demiş. Ha? Siz ne diyorsunuz? Ben sizin dediklerinizden anlamıyorum bir şeyi. Abi sizin dediklerinizi anlamamız için 4 kere tekrarlamanız lazım. 4 kere. Yani 4 kere ya 14 kere. Coşkun. Senden aldığım kroketleri kediler bile çok iştahlı yiyor. Kedilerin mamaları bitmiş. Coşkun'dan aldığım kroketleri veriyorum. Coşkun'dan çok güzel kedi maması aldım. Çok güzel yiyordu kediler onları. Şimdi kedi mamaları bitti. Köpek mamalarını da kedilere veriyorum. Köpeklerin köpek mamasını kediye verebilirsiniz. Kedi maması köpeğe verilmez. Bak. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Kedi maması köpeğe verilmez ama köpek maması kedilere verebilirsiniz. Eminim Coşkun'un kroketleri, Coşkun'un mamaları, Coşkun'un yaş mamaları, kuru mamaları, kedileri olan kedi mamaları. Kuşları öttüren darıları, ben kuşuma darı aldım, darıları nereye koyduğumu bulamıyorum. Ta tatile gitmezden önce, Kefalonya'ya, Zakitoya'ya gitmezden önce aldım, bir torbaya koydum, bir yere koydum, nerede olduğunu bulamıyorum darıların. Vallahi de bulamıyorum, billahi de bulamıyorum, yemin ederim. Darı da var Coşkun'da, kuş öttüren vitaminler de var. Efendim kenelenen tavuklara kene ilacı, bit ilacı da var. Köpeklerinize, kedilerinize kene ilaç da var. Kene ilacı da var. Parazit hapı da var. Coşkun, Gümüşlü'de Kosmopolis'ten çıkın, Gümüşlü'ye doğru ilerleyin. Biraz daha ileride. Hemen yolun çatal yaptığı noktada hizmetinizde. Bilgin, dikişler kaldı, perşembe sökecekler demiş. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun arkadaşım. Tanju haksız de. Duymadın sen demiş. Ha? Chico. Chico, senin bugün işin az galiba. Chico diyor ki Tanju. Tanju sana diyor ki Chico diyor, Gürkan abin haklı de diyor, kafacımız ağrımasın diyor. Yoksa kafamızı diye. Yoksa kafamız Gürkan abi diye. Temizlikçi karı atmıştır onları demiş Faik Tuzlacı. Sayın be. Orospu geliriye nerede? Orospu geliriye nerede? Ya gidinin donlasınız sen ya.

0: Aga senin babandır.
1: Türkan Aga.
0: Sen kimin çocuğusun? Sen Hüseyin'in çocuğu musun, Özgür'ün çocuğu musun?

Şimdi Gürkan abi, bir elimde panzehirle kendimi yılana ısıtsam, ısırır ısırmaz panzehiri enjekse etsem ölür müyüm? Harman yaparken aklıma takıldı diyor. Bir kardeşim, adını vermeyeyim şimdi. Bizim buralarda zehirli yılan yok. O yüzden öyle bir tehlike yok. Ama yılan kıçına mıçına kaçar, gözünün önüne kaçar da çıkaramazsın, o tehlikeli. Bak ben sana söyleyeyim, o yılan dolanır dolanır, kalın bağırsaktan girer, makattan girer, bütün bağırsakları dolanır, ağzından çıkar. Allah'ım ya Rabbim, sen bu delileri bana kasten mi yolluyorsun? He? Allah'ım, ben ne günah işledim.

sen makatına makatına kaçar. Uğraş dur ondan sonra. Pulları da var onun. Pullu pullu böyle tersine doğru çeksen gelmez. Çektikçe ilerler, çektikçe ilerler. Tutungaçları var yılanın. Allah bizi çıkaramazsın.

İmaşin, Murat Aslan. İmaşin, Murat Aslan. Batı Trakya'da efendim iki tane şubesi olan tek süslemeci İmaşin Nurhan Aslan uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Uzun yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor. İki adreste Kanarya 30'da Osanos 8-16'da Tatlış Telaş 0807 olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Süsleme işinde biz de varız. Süsleme işinde biz de iddialıyız diyorlar sevgili dostlar. Vara engerekler tehlikeli demiş Ahmet. Engerekler dağlık alanlarda, taşlık alanlarda oluyor. Bu kızların harman yaptığı yer ova. Engerek ne gezer orada? Ne gezer engerek orada? Hem engerek insanın gözüne giremez. Onun boynuzları var. Ya bunun boynuzları var. İstese de giremez göze. Oraya kaçarsa leylekleri daha burada. Leylekler daha burada. Onlar çıkarır uzun gagasıyla demiş Turan abi. Gürkan abi haklısın demiş Tanju. Haklıyım tabii. Çiko haklı mıyım? Ha? Çiko. Bak Çiko'ların köyünde kireççilerde oralar taş toprak vardır engerek. Bir de şey vardı şimdi bakır mikropları öldürüyor. Ya ha ben yemek borusuna bakır borular değiştirsem ben hiç hasta olmam demiş kızanın biri. Niye bakır mikropları öldürüyor mu? Hüseyin bak seni dinliler komutu niye gidiyorlar demiş Hüseyin. Ha sen Hüseyin'in çocuğu musun? Ay. Günaydın Hüseyin.

İlhan bana bir yılan fotoğrafı göndermiş. Anacığım. İlhan ne yılanı böyle bu? Öldürmüşsünüz hayvanı.

katır yılanı ben file demiş İlkan Solis. Hiç katır yılanı diye bir yılan türü duymadım şimdiye kadar. Kefalonya Sakindas o kadar yeşil yerler. Hiç yılan görmedim yollarda. Bizim buralarda yollarda hep yılanı görüyorsunuz. Arabalar yılan eziyor. Ama arabalar yollara yılanlar oralarda yola çıkamaz ki. Yollar hep kızanların içki şişelerinin kırıklarından dolu. O da var bak şimdi aklıma geldi. Ya ondan hayatı yılanlar yola çıkamıyor. Şişe kırıklarından. Tolga, haklı mıyım haksız mıyım? He? Günaydın. Haklısın diyeceksin. Faik için pompit çalar mısın lütfen demiş Faik Şekerci. Pompit mi? pompit. Natasha Rusya bir mesaj daha göndermiş. Yanak hanımı translate. Evet ikonisi. Gürkan Borum tıkandı. Onu gerçekten açabilecek. Gerçekten iyi bir testatçıya ihtiyacım var hayatım demiş. Gürkan Ümenza Zazolias Truba. Mine Nusen Okteven Koroski. Santekti Kotorski Smosel Yeyo Prostil Dorogoy. Hemen sana tavsiye ediyorum Recep. Boruları çok güzel açıyor. Boruları harika açıyor. Tıkanan gider borularını Recep'e açtırın sevgili dostlarım. Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor. 7/24 hizmet veriyorlar. Ahmet Koca Mustafa günaydın. Ve tıkanan boruları şak diye açıyorlar. Andrea Papa'nın 3 numarada silikonlar, evyeler, lavabolar, çeşme düzenleri, çeşmeler de bulabiliyorsunuz. Gider borularını da bulabiliyorsunuz. Onlar da sevgili dostlarım. Duymadım ama haklısındır kesin. Şimdi geldim demiş Tolga. Yaşa.

0: Bak demedim mi ben sana, yılanın pulları tek yönlü olduğu için çıkarıp çıkaramazsınız diye. İnsanın makatına yılan kaçtığı zaman bu durum tıbbi olarak acil bir rektal yabancı cisim vakası ve potansiyel zehirlenme olarak değerlendirilir. Yılanın pulları tek yönlü olduğu için çekerek çıkarılamaz. İç organlara zarar verebilir. Karşılaşabileceğiniz başlıca riskler şunlardır. Yaralanma ve enfeksiyon, zehirlenme, boğulma ve tıkanma sevgili dostlarım. Arda küçükken bizim haremde kızının küçük parmağını yılan ısırmış. O zaman Arda küçüktü. Ondan sonra geldi dayı anne beni yılan ısırdı. Daha yılan diyemezdi kıza. Bizde bir panik bir şey. Nerede yılan? Yılanı bulduk, yavru bir yılan ısırmış. Tabi bizde ne yapıyorlar? Yılanı fıydırdık attık, öteki tarafı öldürdü babam ve attık. Ondan sonra haydi bakalım hastaneye. Hastanede doktorların istediği ilk şey yılan. Hangi yılan? Yılanın fotoğrafı. Telefon etti kardeşim, dedi ki yılanın fotoğrafını istiyor doktorlar dedi. Bütün doktorlar burada panik halinde dedi. Açtılar dedi, kitaplara bakıyorlar dedi. Envanterlere bakıyorlar dedi. Gittim yılanı aradım taradım, arka tarafta bulamadım. Aldı kedi herhalde, götürdü gidayı var yılanı. Doktorlar yılan fotoğrafı bekler. Ben yılan ararım, biz yılan ararız. Orada aradık, burada aradık. Bulamadık yılan inceğini, yılan yavrusunu. Ondan sonra doktorlar hep böyle panik yaparlar hastanelerde. Çünkü yılan ısırığı tehlikelidir. Eğer zehirliyse yavaş yavaş kanı pıhtılaştırır. Kan akışı durur vücutta. Bir gece Arda'yı hastanede tuttular. Ya. Ela Suleo. Ben yılanları öldürmem. Bizim burada zehirli yılan olmadığını bilirim. Hayatta yılan öldürmem. Hiç hayatımda yılan öldürmüş birisi değilimdir. Hatta şöyle bir şey yaşandı bundan birkaç sene önce. Bizim arka taraflar çok otluk, çok yeşillikti. Şimdi otlara ilaç falan atıyoruz. Bir akşam böyle hızla arka kapıdan bahçeye çıkıyorum. Anacığım, bir tane yılan bacaklarıma dolaştı. Annem, babam, kardeşim falan da hepsi 10 adım ötedeler. Bağırsam ana yılan desem hemen yılanı saldıracaklar, öldürecekler biliyorum. Buldukları bir şeyle bağıramadım. Sesimi çıkaramadım. Yaptım. Sesimi çıkaramadım. Yılan da oldu kaçtı gitti ayaklarımın arasında. Çünkü yılanlar zehirsiz oldukları için bizim buradaki yılanlar ekseriye engereklerin dışında, engereklerde taşlık dağlık alanlarda yaşar. Öldürmeye gerek yok. Yılanlar, hayvanlar doğanın dengesini sağlar. Her hayvan doğada belirli bir denge için yaratılmıştır. Biz o hayvanları yok etmeyelim. Hatta yıllar önce çevreciler bizim buralara çok büyük yılanlar saldılar. O yılanlar şimdi bizim burada yaşayanlar. Ya o büyük yılanlar hiç zararsız yılanlar. Büyük, kara yılan büyük. Ama herhangi insana bir zararı yok sevgili dostlarım. Yani ısırsa da hiçbir şey olmuyorsunuz. Evet, durum bundan ibaret. Ve agro servisin kızanlarına Gustaro su Leo, Gustaro agro servis, Gustaro filemu agro servise günaydın. Nerede bu kızanlar, hiç yazmıyorlar bana. Agro servis tatile gitmesin onlar be. Agro servis Eray ve Şakir ortakları, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve ölçüden yedek parçaları bulunuyor. Gustaro su Leo. Gustaro. Her türlü motor yağları var. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yolda kaldığınızda mobil hizmetleri de var. Gustaris, Gustaro mu, Gustaro mu, Gustaro zormaste. El lapame. Ve sevgili dostlar, Trakya Mobilya, Epiplas Herkes, günaydınlar. Her iki şubeye de ana şubesi Şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra solda kocaman 6000 metrekare kapalı alanda. İkinci şubesi Konsolos'un arka sokağında Marinak 8'de. Teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Gidin gezin görün. Prefabrik ev sektöründe de Trakya Mobilya. Prefabrik evlerde, konteynerlarda, troko villalarda da Trakya Mobilya sevgili dostlarım. Trakya Mobilya, Trakya Mobilya, Trakya Mobilya. MK Rentekar.
1: Gustaro.
0: Gustaro. Günlük, aylık, haftalık araba kiralama. mk-rentekar.com internet adresi, oradan da kiralayabilirsiniz. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili. MK Rentekar Gustaro me. Gustaro me. MK Rentekar. Ella Suleo Seymen'de Yahya Bey'le giden yol üzerinde Suleo. Efendim ne diyoruz? İki tane arkadaş Özcan ve Vedat Semerci. Pardon, Özcan Semerci ve Vedat Arabacı. Stonafro 18 euro arabanın içini ve dışını yıkıyor. Evden alıyor, evinize getiriyor. İş yerinizden alıp iş yerinizde yıkayıp da teslim ediyor. Sizin oraya gitmenize gerek yok. Üstelik fiyatta herhangi bir fark yok. 18 euro. Genelde Vedat gelip alıyor arabaları. Ve ne diyoruz? Stonafro diyoruz. Stonafro. Gümücüne'de Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçtiniz. Gümücüne yazan, komutini yazan tabela var. Onun bitiş tabelasını gördünüz. Biraz daha ileride solda. Mezarlıktan sonra solda Stonafro hizmetinizde. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin ve telefon numarasını görün. Genelde bizim buralarda kör yılan derler ama katır yılanı olarak da bilinir. Tam olarak yılan denemez, zehirsiz kertenkele cinsindendir. Tarlalardaki böceklerden beslenir ama maalesef soğuk hayvan olduğundan anında öldürüyoruz demiş Nida. İşte öldürmememiz lazım aslında Nida onları. Afimişini verseydin yılanın, baksınlar güzelce ne demiş Danju. İşte küçük olduğu için afimi çıkarmamışlar ta ona. Danju. Küçük olduğu için. Bak. Barma. Barma. Bana barma demiş Çiko. Bana bak. Bana bak. Sana hem bağırırım hem avlarım. Sana Recep İvedik gibi gülerim bak. Sana bir Recep İvedik gülüşü atarım. Bye. Bye.

0: Πάμε να είναι μια ομάδα τώρα.
1: Ένα ρε.
0: Και ένα.
1: Και ένα
0: δύο,
1: πάμε.
0: Τρία.
1: Σιρόπι παστάνι, ένα, δύο, τρία. Ωραία ποτηράκια. Ωραίο προφιτερόλ. Ωραίο, ωραία, ωραίο σουτιού μπακλαβά. Çok güzel, harika lezzetler. Siropi de Tetatis Oktobrio'da. Balkan'a çıkan yolda Faik Siropi yaşıyor mu? Ha? Ömer'le Aysel yaşıyorlar mı? Ben merak ediyorum yaşayıp yaşamadıklarını. Siropi pastanesi. Çingeli diye kasap var. Kasap geçince biraz da ileride sağ tarafta. Kendi küçük ama lezzetleri büyük pastane. Ve İskeçe'de. Efendim orasını bir keşmekeş yapmışlar. Allah o bir mühendisin. Nasıl bir mühendisse Allah bildiği gibi yapsın o İskeçe'nin yollarını bozan mühendisi. Resmen koca gidik yolları bozdular ya, böyle daracık yaptılar ya, bırak. Bırak Leoforo Stratu'yu bırak. Orasını kazıyorlar, orasını bozuyorlar, orasını kazıyorlar. Her yere dönecek yaptılar. Her yere dönecek yaptılar. Dön Allah, dön, dön Allah. İskeçe'de hep dönüyorsunuz, hep dönüyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim, Leoforo Stratu 14'te. Efendim, bir kasap var. Kuru kasap. Kuru kasap. Siz demiş, geçen gün İskeçe'den oturan bir aile gelmiş. Siz demiş, ailecek çok ünlüsünüz demiş kardeşime. Siz de demiş, bütün aileyi biliyoruz. Anneni, babanı, anneni babanın hikayelerini. Senin de, sizin demişler büyük kızı. Arda'yı görmüş kadın, demiş çok yakışıklısın demiş, ama benim kızım büyük demiş. Kızım küçük olsaydı demiş, kızımı demiş sana alacaktım demiş Arda'ya. Çok fazla yakışıklı dayısına çekmiş kızdan. Aynen boyu da dayısına benziyor. Boylu postlu kaslı, şimdi gimnastiğe de gidiyor. Kızan bir ayda kas yapıverdi. Nasıl oluyorsa o. Vallahi billahi dünyaları da yiyor, kilo almıyor, yağ koymuyor üstüne. Dünyaları yiyor. Kafa pastanesinden profiterol alıyoruz. Bir kere de bitiriyor kızlar profiterolü. O derece. Hep kas, hep kas. Hep dayısı gibi kas, hep kas. Nereden geldim ben buraya? Ha? Şeyden geldim. Bizim kasap işte. Gidin Arda'yı görün. Arda'yı yalnız sulanmayın. Onun sahibi var. kardeşimle tanışın. Ahmet'le tanışın. Bizim kasapla. Bizim kuru kasapla tanışın. Ve tabii ki onların o güzel muhteşem lezzetleriyle tanışın. Snitchel, o kadar çok snitchel satıyoruz ki çok güzel snitchellerimiz var diyorlar. Snitchel, tavuk snitchel. Dana şiş, dün ben bile yedim. Peki ben öyle dana mana eti. Efendim pirzolalar, mizolalar. Efendim harika kasap sucukları. İnce ve kalın sucuk. Köfteler mükemmel, köfteler çok sevildi, çok beğenildi. Köfte deyince köfte, rakya deyince de yine sucuk, rakya deyince de kuru kasap. Kuru kasap. Leoforo Stratu 14'te. Bu ambulans bir itfaiye nasıl geçecek o yollardan demiş Seden. Vallahi Seden'im şaka bir yana hiç anlayabilmiş değilim. Eskiden İSİS'in oraya koca tır gelirdi, tır yanaşırdı. O sokaktan sağlı sollu iki şerit yola kardı. Şimdi onu tek şeride düşürmüşler artı. Bilmiyorum, yakından gördün mü? Yemin ederim hem vallahi hem billahi oradan küçük bir kamyonet bile zor geçer. Kollana kollana kaldı ki asfalt da dökmemişler. Kocaman kocaman şeyler var. Gider boruları var, logar kapakları var. O logar kapaklarına benim araba yüksek olmaz, alçak arabalar takılır. Yani bir felaket. Yani anlaşılmaz bir şey. Vallahi de anlaşılmaz, billahi de anlaşılmaz. Güzelim yolları daralttılar, küçücük yaptılar. Koca gidi kaldırımlar yapmışlar. Artık o kaldırımlar ne işe yarayacaksa onu da anlamadım. Vallahi de anlamadım, billahi de anlamadım, yemin ederim. Ya bizde anlama problemi var, ya bu mühendislerde bir problem var. Gürkan abi günaydın, kolay gelsin Çepeli'de. Cumartesinden beri ne maçlar oynanıyor bir bilsen demiş Ahmet Ömer Hasan. Çepeli'de nasıl maç oynanıyor? Nasıl maç? Günaydın yayınlar, sesli okuma. Lamborghini'nin... Lambro'da Majestik kim be ya? Lambro'da Majestik kim? Ben anlamadım ki ne dediğini. Lambro'da Majestik yok ki. Lambro hangi köy? Günaydın, hayırlı yayınlar, iyi haftalar derim demiş Ferişte Mehmet. Ferişteciğim günaydınlar, Trakya Mamı'yla. Günaydın yayınlar, Gürkan neymiş? Ahmet kardeşim, baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pideciğim. Ella pame, ella de dostere. Pamerem,

Buradayım demiş Oğuz. Neredesin Oğuz? Sabahtan beri niye yazmadın? Yarim eylemeli. Sana bir iş söylesem yapar mısın Oğuz? Sana canlı yayında bir iş teklif etsem yapar mısın? Melek vatansever Bursa'ya günaydınlar. Günaydın. Elci Vedaykin, Anabayi, Ahmet Mustafa, kendisi makine mühendisi, Elci Vedaykin, klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosfonları, yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Gümüşhane'nin Elci Vedaykin, Anabayi. Efendim eksik olma programları içinde kendisiyle konuşabilirsiniz, ona başvurabilirsiniz.

Haydi haydi haydi. Ela ela ela. Dosse dosse dosse. Dosse mücevherat kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde sevgili dostlarım. Mücevher deyince akla gelen her şey. Yan tarafında Sina Pırlanta var. Kuyumcunun yanında ikisi de onlara ait. Aykut Saygın Bey gibi mücevherat kuyumculuk. Bu alanda fark yaratmaya devam ediyorlar. Oğuz sana bir şey söyledim. Efendim korkma kötü bir şey değil. Mücevherat kuyumculuğa çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Mücevher'in adresi Mücevherat Kuyumculuğu. Mücevherat Kuyumculuğu. Edirne'de Sarışlar Caddesi 32 numarada. İş Bankası'nın karşısında. Selam Gürkan'ım, nasılsın? Dövecek senin ailen, her şeyi anlatıyorsun demiş Entel Maganda.

benim de farkım bu işte, ne yapacaksın? Fark var. Fark var. Fark var. Bana sataşan mataşan radyocu var mı Entel Magan'da? Ha? Var mı bana sataşan, sen biliyorsun. Geçen gün sonra kendi kulaklarımla duydum. Sen söylemedin bana. Hafiften hafiften dokundurmak attılar bana yine 4 kere. 4 kere yaptılar bunu.

oraları sevemedim, gönlüm orada. Yanıyorum toz biber yarada. Bu sabah paylaştığım fotoğraf var ya. Yani bazı şeyleri resimle anlatamıyorsunuz. Bunu gidip yakından görmeniz lazım, bu sahili. Zakynthos'da bu. Denizin içinde kocaman kayaların üzerinde ağaçlar bitmiş. Hemen sağ tarafında da denizin içinden kil çıkıyor. Turistler her yerlerine sürüyorlar. Sürmedikleri yerleri yok turistlerin. Genelde İtalyan turistler var o sahilde. Zaten o sahilin ismi de İtalyanca. Unuttum şimdi ismini. Çok güzel, çok beğendim orayı. Üç kere gittim oraya. Su nasıl diyorlar bana. Lefkada'ya gitmişler. O taraflara gidenler su çok soğuktu diyorlar. Vallahi billahi şeyde çorba gibiydi su. Zakynthos'ta özellikle. Çorba gibi de su. Abdest suyu gibidir.

San Siro. San Siro her alanda fark yaratıyor. San Siro birçok alanda faaliyet gösteriyor. Sadece bir alanda değil sevgili dostlar. San Siro. Tüm ekibe sevgiler, saygılar, günaydınlar. Beyaz saçlara 10 dakikada son. Softo Plus, San Siro güvencesiyle sizlere sunuyor. Bay ve bayanlara özel içerikleriyle hem profesyonel hem kişisel kullanım özel çeşitler. 10 dakika köpürtün, bekleyin, durulayın saçınızı, sakalınızı. Doğal çözüme kavuşun, doğal görünsün. Boyalı gibi görünmesin, hem kadınlara hem erkeklere özel. San Siro satış noktalarında ve seçkin bakkal ve marketlerde

Öf, hava çok sıkıntı oldu. Bulutlandı. Gene yağmur yağacak galiba. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Maşallah. Mekke Tering çorbalar. Mekke Tering harika fiyatlar. Mekke Tering düğünlerinizde, etkinliklerinizde Mekke Tering. Mekke Tering bu işin uzmanı. Ketering deyince aklınıza gelsin. Mevlütlerinizde, düğünlerinizde, etkinliklerinizde Mekke Tering'e ulaşın. Mekke Tering'le konuşun. Mekke Tering sizlere fiyatlarını anlatsın, şaşıracaksınız. Menüleri göstersin. Hep birlikte karar verin. Ahmet! Ne oldu maç HP'leri? Ne maçlar oldu? Niye anlatmayasın ne maçlar olduğunu? Duy Tanju. Sonra haklısın desen diyor Çiko. Tanju. Haklıyım değil mi kardeşim? Sapa menden hikâr sümeyi skutları herkes dolaganı. Kese kanım eke selfie. Figenim da zmeto skutları haki. 2-2-3-3 biniye kızanlar. Lagana stas skutları hakilere. Günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş Emirhan. Emirhan Hüsem. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldin. Rampi, rampi. Haklısın Gürkan abi demiş Tanju. Haklısın, gidelim demiş, binelim demiş. Skuterak'ı ben kullanırım arkada, sen bana kasatıyı gizli yap demiş. Ben bileyim çünkü oraları. Ben, oho. 9 akşam kaldım Laganas'ta. 9 akşamda bir arşın arşın karış karış biliyorum. Orası yaklaşık 500 metre. 10.000 adım yaptı yapardı Meraşe bu arada. Hiç adım attığını da anlamıyorsun. Sağda solda görülecek bakılacak o kadar şey var ki. Hiç yürüdüğünü de anlamıyorsun. Yedim 2 kilo zayıf geldim Laganas'tan. Burada gene su içsem yarıyor maşallah.

0: Gürkan abi cinsiyetçilik yapmak istemeyeyim ama bu kadın sürücüler deli yapacak beni demiş Ahmet. Ah Ahmetciğim, ah Ahmetciğim, ah Ahmetciğim. Benim o kadın sürücülerle ilgili ne anılarım var bir bilsen. Ne yaşanmışlıklarım var. Ah Ahmetciğim, ah Ahmetciğim. Sonra bana diyorlar sen kadın düşmanımsın diyeler. Senin diyeler karılarla ne arıp veremedin var diyorlar bana. Ah ah ah.
1: Ah. Yarım hava, yarım hava, yarım hava, yarım hava.
0: Yarım hava. Bir keresinde hiç unutmuyorum. İskeçe'de şey nerede? Orası kapandı bir türlü de açılamadı. Faik ya pestona fileti zan hafta projekti sekeden anikse. Şimdi hani yeniden açılacak. Hani pasta masa satardı. Havaalanın orada. Ha. Orada şimdi ben eve ben İskeçe'ye gidiyorum. Önümde bir tane araba var ama araba yalpalıyor. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola, yok geçemiyorum. Yani nasıl bir S çiziyor? Allah'ım ya Rabbim, şimdi geçeceğim arabayı dedi. Tam geçerken bir sola kırar. Gel başına inşa çarpışırsın. Arkadan vuran da suç, sende olur suç. Neyse gözümü kararttım, arabayı baktım ön boş. En sola aldım arabayı, bastım frene, bastım gaza, geçiyorum. Kadının bir tanesi dikiz aynasını indirmiş. Ruju çıkarmış. Ruj sürüyor dudaklarına. Araba da ondan yalpalıyor. Direksiyonu da tutamıyor. O anda var ya, bütün sinirlerim böyle tavan yapıyor. O anda beni görmeyin Tazmanya canavarı gibi oluyor. Karıya el işaretleri, mer işaretleri yaptım. Tövbe öyle yaptım. Parmağımı böyle gösterdim. Parmak böyle. Orta parmak gösterdim. Vallahi billahi gösterdim bak. Böyle böyle yaptım. Seni dedim boğacağım dedim. Boğacağım dedim. Demiştir deli bu. Ama yani olacak iş mi be kardeşim? Olacak iş mi arkadaşlar? Olacak şey mi? Daha ne yaşanmışlıklarım, ne yaşanmışlıklarım, ne yaşanmışlıklarım var. O İskeçe'de, o şimdi daraltılan yolda. Tam okulun köşesinde sağa doğru İskeçe'ye dönüyorsunuz. Sola Gümüşhane yoluna dönüyorsunuz. Orada bir kadın sola dönecek, sağa yanaşmış. Işıkta durmuş. Kulağında koca gidik küpeler. Elinde telefon, telefonda konuşurken belli ki sağını solunu şaşırmış. Telefonda konuşuyor. Arkadaşına dedi, Perimen Eligo dedi. Camı açtı, bana dedi ki şimdi dedi ışık yanacak dedi, yeşil ışık yanacak dedi. Ben dedi yanlış şeritte durmuşum dedi. Sen dedi bekleyeceksin dedi beni dedi. Ben dedi geçeceğim senin önünden dedi. Bekler misin de demedi. Yapar mısın, bak ben yanlış yapmışım, rica etmedi. Dedim oh ki dedim. Sonra dedim Pusanapsi Prasno dedim, Sapatiso dedim, Gazi dedim, Kesi dedim, Nakaniz dedim, Otinomis Otine Sosto dedim. Oh ki dedim. Yeşil yana yanmaz, bir bastım gazda. Bana ne karı da yaparsa yapsın. Onun önlerinin diplomalarını hemen alıverçin, iptal edeceksin onun. Lisansını mı lisansını, ehliyetini mi ehliyetini.

Vallahi billahi ben Gürkan abi delirdim gene sabah sabah. Önüne geçip de bir fren testi yapacaktın demiş Ahmet. Benim çok çok çok hangi birini anlatayım size? Bir keresinde Yortes Palyas Polis var İskeçe'de. İskeçe Eskişehir yetkinlikleri. Efendim ben teleradyoda çalışıyorum o zaman. Arabayı müftülüğün oraya park ettim. Sıra sıra arabaları park ediyorlar. Tabii ki arkasına araba park ederse çıkmanın mümkünatı yok. Daracık orası. Gel bir araba benim arabanın tam arkasına park et. Önden çıkamıyorsun, arkadan çıkamıyorsun. Yok. Bırak gece saat 1'de öyle uğraştım, böyle uğraştım, öyle uğraştım, böyle uğraştım arabayı çıkartamadım. Polisi, trafik polisini aradım. Dediler ki çok işimiz var dediler. Hangi birine yetişelim dediler. Gelemeyeceğiz dediler sabaha kadar. Vallahi öyle dedi polis bana. Radyonun anahtarları vardı. Yattım uyudum. Sabahleyin işe gideceğim. Saat 8'de iş tutmam gerekiyor. Fabrikada çalışıyorum. Don fabrikasında. Yani hem radyoda program yapıyorum hem fabrikada çalışıyorum. Saat 7.30 oldu, 8 oldu. Bekliyorum. Yok. Yok, arabanın sahibi gelmiyor. Baktım bir tane kokana geliyor. Ama süslenmiş ama o yaşlı, 60 yaşlarında var ama o boyalar akıyor suratından, o saçlar maçlar yapılı. Bir süslü süslü geliyor. Ana dayanamadım. Başladım küfretme. Başladım arabanın tekerlerini tekmeleme. Vallahi billahi bak yemin ederim. Çünkü bütün gece zaten kanapede pineklemişim. İşe geç kalmışım. Sen deli misin de seni şikayet edeceğim de sen dedim kimi dedim nereye şikayet edersen git et dedim. Bir tekme de arabanın kapağına vurdum, ön kapağını. Karı herhalde altına kaçırmıştır biraz korkudan, yaşlı canadıydı, yaşlıydı. Herhalde kaçırdı azıcık altını. Umarım ondan sonra ona ders olmuştur. Bir daha öyle paranoma parkarizme yapmamıştır. ...6.94... ...993... ...16.80... Ozan bamya alıyor de. 150 kilo kadar alabilirim, küçük bamya para peşin demiş Ozan. Niye diyeyim ki? Aa, ne zorun var benim? Ben kendi sponsorlarımı yetiştiremiyorum parasız. Niye Ozan bamya alıyor diyeyim? Küçük bamya tercihe tercihindin öyle mi? Bamyanın küçüğü mü makbul oluyor? Bamyanın küçüğü az mı sümüklü oluyor? Ahmet Muzaffer abi. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hem suçlu hem güçlü kokonaya bak demiş Ahmet. Kadına şey dedim, ise dedim, akizmeni dedim. Ona çok kızdı. Onun gene tam anlamını ben de bilmiyorum. Ne demek ona kızmen? Sinirden ne dediğini hatırlamıyorum sinirden. Ben öldüm sinirden.

Bastır hadi. Haklısın demiş Çiko. Haklıyım tabi. Haklıyım. Kurban yıkanlar.

Mirkan ne diyorsunuz burada? Ben göz koydular kurbanın etine, zehir attılar kurbanın yemine mi diyorsunuz? Ay ne uydurmasyon, Serdar Ortaç şarkıları gibi olmuş ya bu ben. Uydurup uydurup söyleyivermişsiniz. Uydurup uydurup söylemişsiniz. O ne güzel. Zehir attılar kurbanın etine yemine. Zehir attılar kurbanın.

Oğuz sana diye be arkadaşım. Oğuz beni duyuyor musun? Kurban için damla ki. Sen de başa çıkılmaz. Onun için haklısın demiş Çiko. Yaşa. Yaşa. Ha şöyle yola gel. Ha şöyle yola gel. Yoldan beri gel. Yoldan beri gel.

ben yazmadım ben Kurban İlkan'ın sözlerini ben malakam. Nasıl yazdıysa öyle okuyorum demiş İlkan. Kim yazmış onun sözlerini be? Özel. Davay napreş. Özel kolay gelsin. Büyük bayacığım. Bunun arkası Haşmet'i dinliyor. Çıkardım attım onu her yerden, Facebook'tan, Facebook'tan. Üniversitenin abisi. Hızırını ya. Koydum attım onu. Kineççiler yenmiş bir takımı 3-2 elemelerden devam ediler demiş Ahmet Ömer Hasan. Ha? Hangi takım yenmiş?

vereyim sana USB, indir onları. Bak Veysel de istiyor USB demiş Çiko. Tamam, ver indireyim. Sevgili dostlar, Sinap Semerci, Sinap Semerci İnşaat, temel kazım işleminden binanın en son katına kadar, bitimine kadar, son kiremitine kadar her türlü inşaat işleri, eski ustalar, tecrübeli ustalar, en kaliteli malzemelerle istediğiniz evleri, binaları yapıyorlar. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun, takip edin, telefon numaralarını da görün. İstediğiniz evleri, binaları yapıyorlar. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun, takip

abi dur, üstünü okumamışım. Duymadım Gürkan abi, Doktor Sadık Ahmet için futbol turnuvası yapıldı. Cumartesiden beri Çepeli sahasında maçlar oynanıyor. İlk maçı biz oynadık, Larisa'dan yendik onları 4-1. Şimdi çarşamba gene oynayacağız birilerinle. Kireççiler yenmiş bir takımı 3-2. Elemelerden devam ediyorlar. Batı Genç diye bir takımı demiş Ahmet. Ha anladım şimdi. Tamam şimdi anladım.

Bu Ukraynalılar ne kadar güzel insanlar. Yok şakası söylüyorum. Bak erkekleri de kadınları da çok böyle medeni ve güzel, yakışıklı ve güzel kızlar. Yakışıklı erkekler. Şimdi Ukrayna'da bir patlama olmuş cumartesi günü Picolino Cafe'de. Onu görüyor bakıyorum Facebook'ta da. Ne kadar böyle şık insanlar. Hakikaten bak bebeklerden çocuklardan tut herkes. Bak Rusya saldırmış bir patlama olmuş orada. Rusya'nın cumartesi günkü saldırılarından meydana gelen patlama anında Ukrayna'nın Sumy'de bir sokakta bir kadın çocuğu işte oradan görüntüler yayınlamışlar. Kafeleri falan ne kadar şık, bak kafeden bir görüntü var. İçeride bir kızcağız var, barmen. İşte kahve servisi yapıyor, satış yapıyor. Kızcağız hiç paniklemiyor, bomba patlıyor. Durmuş harmonistas. Fahmi abi. Haftayı ne demiş? Ella. Ella pazarinci. Aba Emirhan. Senin Satıköy'deki tezgah niye bomba katmış be kardeşim? Ha? Aba niye öyle olmuşum? Akşam geçtim oradan baktım senin tezgah ters düz olmuş yani.

Emirhan, sana şeyden cevap verirsem yayına çıkacak. Messenger'dan. Günaydın, ne zaman bu, bırak şakayı demiş. Vallahi İlhan söyledi, bu sabah geçmiş oradan. Messenger'dan cevap veremiyorum sana Emirhan. Çünkü Facebook'um internete bağlı, yayına çıkacak.

0: İlhan abin söyledi. İlhan solist.
1: Kaynatasın acaba.
0: Emirhan'ın Satıköy geçidindeki çardağa tumba atmış bu sabah Anaskela demiş. İlhan gerçekten düşmüş mü tezgah? Niye hiç karpuz var mı üstünde, karpuz yoktur. Dur arayayım onu diyor. Ara bakayım ya İlhan'ı. Ara İlhan'ı da sor. Dikmiş dalları yukarı doğru tezgah. Emirhan. baba, bende yalan haber olur mu arkadaşım? Bütün haberler bende sabah sabah. Erol. Mermerci Erol'a çok teşekkür ederim. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi yapımı. Efendim Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde hizmetinizde. Yeni bir cenaze hizmetleri bürosu var. Birkaç gündür tanıtıyoruz sizlere. Cenaze nakil ve defin hizmetleri. Yurt içi, yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti. 7/24 hizmet. Domruköy'de. Sevgili dostlarım sizin hizmetinizde. Telefon numaralarını da isteyene verebilirim. Cenaze nakil ve defin hizmetleri. Huzur cenaze hizmetleri. Domruköy'de size hizmet veriyorum.

çok rüzgar vardı ondan herhalde diyor İlhan. Arayacak seni şimdi Emirhan. Erol Agromix inşaat malzemeleri, Erol Agromix boya çeşitleri, nalbari ürünleri, züccaci ürünleri, inşaat marketi Çaymakı köyünde. Instagram'da ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar. Sana herkes benden selam demiş. Ender Derviş, selamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlarım. İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de, bizim Gökmen'in bitişinde. Balık deyince, balıkçı deyince, İktiopolyop, Stopolyop, Sonida'nın bitişinde. Elektrikli elektronik eşyalar, ısı pompaları, çamaşır makineleri, buzdolapları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar. Hem satışını hem kurulumu yapıyorlar sevgili dostlarım.

0: bizim Ahmet Bayram. Ahmet'le daha yakından tanışmadık. İnşallah yakın zamanda tanışacağız. Just Green. Bana denemem için göndermiş. Gerçekten çok memnun kaldım ürünlerinden. Kimyasal madde yok. EcoCert sertifikalı. Tamamen doğal temizleyiciler. Beyazlarınız için, renkleriniz için, çamaşırlarınız için. Seçin. Çok hoşunuza gidecek. Çok beğeneceksiniz. Yumuşatıcısı da var. Bebekler için biberon temizleyici. Bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için harika deterjanlar. Kimyasal madde barındırmayan deterjanlar, doğaya zarar vermeyen deterjanlar. Just Green ürünleri, JUST Just Green olarak bakkal ve marketlerde bulun. Beyaz, yeşil etiketli Just Green. Erkan ve Enalp İmamoğlu, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Kalfa yolunda. Hizmetinizde Batakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeli bürosu. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Ve hemen onlardan sonra ileride Hüseyin Çapuloğlu var. Benim arabamı, kaportasını yapan isim, boyasını yapan isim. Ben çok memnunum, sizler de çok memnun kalacaksınız. Zaten o yüzden orası araba dolu. 15 kişilik dev ekibiyle kaporta boya işlerinde Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi Gümüncine de harikalar yaratıyor. Boya ve kaporta işleri şabı.
1: Coşkun'dan Taner'de şabı.
0: Coşkun'dan Taner'e, Taner'den Coşkun'a, Coşkun'dan Taner'den, Taner'den Coşkun'a şaba şaba şaba şaba şaba.

0: Emirhan. Satıköy'de çok fena bir kızım var. Adı Erdem. Tezgahı o kesin o devirmiştir. Bak ben sana söyleyeyim. Aç bakalım dün akşam söylediğin şarkıyı demiş Emirhan. Bak Satıköy'de bir kazan var adı Erdem. O devirmiştir o tezgahı. Dün akşam hangi şarkıyı söyledim ben? Çok şarkı söyledim hangisini? Huzurum kalmadı mı? Açtım ama onu ben gene mi açayım? Huzurum kalmadı. Fani dünyada. Yoksa şey mi başka ne söyledim? Bayağı şarkılar söyledik biz orada. Kırılsın ellerimi söyledim.
1: Bu nedir? Bu şimdiki zamanın bir çocuk doğurması bir alakası.
0: Ha?

Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Ben bir türlü mutlu olamıyorum. Yarın günlere kaldım. Müjgan Emirkan SF yaz YouTube'a demiş Emirkan. Müjgan Emirkan SF mi yazayım? Müjgan Emir Han SF. Eğlenceli, seni de alalım da sana da şarkı söylettirelim bari, olur mu? Ha? Yazdım Müjgan Emir Han SF yazdım, hiç çıkarmadı bir şeyi. Çıkardı Müjgan Aylin Demir, Müjgan çıkardı Müjgan Emir Han. Bayhan konseri Müjgan Bayhan çıkardı. Murat Kurşun Müjgan çıkardı. Çıkarma ya.

zaman. Meşhur abla hoş geldin. Yarın olmayan işlere kaldık. Ve Selena ile selamlar. Sinergio'da abgide olanlara Dana'da selam olsun agam. Sana da selam olsun agam demiş Tuner. Sülüyor. Projistaminoza da sponsor olsun bana. Laganas'ta yemiş paraları de Vasile o anlar. Tamam mı? Öyle söyle ona.

siyah gömlek, siyah pantolon, beyaz ayakkabılar, beyaz dişler, manken kızım, manken. Manken, manken. Manken Emirhan. Karpuzcu güzeli. Karpuzcu güzeli.

Bak İlhan da bir öğretmen edasıyla duruyor. Bak bak bak, hadi hadi çocuğum, hadi çocuğum diye bak bak. Yaşa be İlhan, bana da öyle yapıyor be. Yaşa be. Bak bak, bir hoca edasından duruyor Emirhan'ın yanında bak. Eğer İlhan olmasa Emirhan söyleyemeyecek. Söyleyemez. Trak yapıyor.

Hafiften kıvırtıyorsun da kıvırtmak önemli, çok önemli. Bak, hafiften böyle böyle böyle böyle kıvırtırıyor da belini bak. Bak. Öyle seksi hareketler yap. Ha, yaşa, ha yaşa. Olacak bu.

Çok güzel gidiyor. Mikrofonu biraz da ağzına doğru tut diyor İlhan. Biraz da ağzına yapıştır, değdir dudaklarına diyor. Bak. Bak İlhan, İlhan'a bak. Bak bak ha, hadi. Yavaş, çok güzel, çok güzelsin diyor. Nasıl gideyim İlhan abi diye. Şimdi Emirhan çok güzel kardeşim, çok güzel. Mikrofonu biraz daha dudaklarına değdir diyor. Bak şimdi, bak. Bak. Ha, ha öyle. Ha.

0: yapıştı canıma. Ne güzel söylüyor değil mi Sibel Can?
1: Bir kara sevdim.
0: Hüsnü Şenlendirici, Şenlendirici de ne güzel eşlik ediyor. Değil mi? Ama Ferdi Baba gibi de kimse söyleyemez be kardeşim. Olmasaydı derdimiz, süler miydi Ferdimiz?

Gürkan'ım sizin iskeçini mahvetmiş Ferdi Baba'yı. Aşıklanmış adamcık diyor Entel Maganda. Gürkan'ım Karacalköy'de adam bulundu mu acaba, kayıp vardı diyor. Gürkan'ım bir zamanlar Adnan Oktar vardı. Ne oldun cazda? Mehdi'yim ben diyordu. Toparladı sarayına bütün ünlüleri, Muazzez'i falan hep ki. Hey gidi hey demiş, ünlüleri sarayına toparlamadı canım. Muazzez'i niye toparlasın şeyine? Muazzez'i bastırdı parayı. Muazzez işini yapıyor. Gitti şarkı söyledi. Bana da bastırsınlar parayı, ben de gideyim şarkımı söyleyeyim. Yanlış şarkı girdin Gürkan. Oradan oraya, şuradan şuraya. Amma da soru sormuşsun ama. Soru üzerine soru sormuşsun. Soru üzerine soru sormuşsun. Soru üzerine soru sormuşsun.

0: Ama yollasana Fikret abi alsın. Potopia, Zakon veya Trakiotiko Uzo'yu sponsor. Hafta ve hafta da hafta bir iki kere birkaç yarım okalık hediye versene. Hüseyin Agam'dan da leblebi alırız. Bu parçalar caba heba oluyorlar demiş Nida. Ya hakikaten ama o kadar Uzo'ya reklamını yapıyoruz. Bir sponsor olan yok. Vallahi billersen ya. Bugün yeni Çipro Moscato muz çıktı. Tadına baktın da fikrini isterim. Duyma nasıl diye demiş Evgin Kuru. Ha tam da lafın üstüne geldin. Çıktı ama bize bir faydası yok. Niye sizin mi patronlar o kadar cimri? Süresenize bile çok ünlü bir Gürkan var. Radyo City var. Herkes çıktı onu dinliyor. Bu Çipro'nun reklamını yapalım. Bu Moscato muzlu mu? Muzlu Çipro mu çıktı? Likör mü o? Ya. Yapalım reklamını tanısın insanlar. Ya yapma sana kim para verecek şarkı söylemen için demiş Faik. Ne teklifler geliyor, ne teklifler, ne ahlaklı ne ahlaksız teklifler geliyor bir görsen. Bütün gece hep sıraya koydum teklifleri değerlendiriyorum şimdi. Ne teklifler geliyor, ne teklifler geliyor. Vallahi. Bir tanesi diyor seninle diyor bir gece diyor geçireyim diyor. Bir gece diyor bir akşam diyor bana diyor 5 tane şarkı söylüyor diyor. Al diyor sana diyor 6.000 euro dedi. Şimdi onu değerlendiriyorum. Bakalım gece 8 veren çıkacak mı? Şarkı başı 1.000 euro diyor. Şarkı başı 1.000 euro. Bir de Ümit Besen olsun demiş Meşir ablam. Meşir abla bugün herhalde seni çok fazla şarkı isteme başladı. Havladım havlayacağım. Sen otur bakayım. Otur orada aletinle beraber misin? Neredesin? Markette misin? Zaten senin aletini almamış kızandan, jazz green'den dalga geçirsiniz kızandan. Yok o market değildi, yok bu market değildi. Zaten kızandan oyun oynuyorsunuz burada. Kızdırmayın beni.
1: Düştüm.
0: O kızan niye öyle, niye ondan oyun oynuyorsunuz? Kakanca mı o kızan, niye öyle yapıyorsunuz ona?

0: Akşam banyo yapıyorum. Şaldır şuldur. Şeyi söylüyorum. Anlamıyorsun gönül derdinden. Çıkarıyorsun beni kalbimden, söylüyorum. Kardeşim duymuş geldi. Abi dedi, deli misin dedi. Hal bütün yollardan duyuruyorsun dedi. Deli misin dedi, divane misin dedi. Niye öyle eşek kadar adam oldun dedi. Ondan sonra eve bir bakındı. Ben banyodan çıktıydım bornozdan. Sen dedi bu evi bir haftadan bu hale nasıl getirdin dedi. Mari dedim, ta ben bu evi toplamadım dedim, ne getirmesi. Ta valicem ortada duruyor, çamaşırlar orada burada atılık. Geçen akşam Arda geldi, dayı dedi senin tişörtlerinden alayım bir tane dedi, bilmem nereye düğüne gidiyorum dedi. Kızan sanki burada hizmetçisi var, çıkarmış çıkarmış atmış. En sonunda bir tane Calvin Klein beğenmiş, onu almış, ötekilerini çıkarıp atmış. Polo Ralph Lauren var, dünyanın parası, ayıcıklı. Arda dedim al bunu giy dedim, ben dedi ayıcıklı bluz giymem tişört dedi. Ma dedim ben koca gittik adam giyeyim, sen niye giymiyorsun? Giymem dedi, ben dedi ayıcıklı tişört dedi. Kardeşim de öyle dedi. Bir hafta dedi için dedi, evin dedi içine dedi çatır çatır dedi, bir de dedi bağırınıyorsun dedi. Yollardan duyunuyorsun dedi. Dedim ne şarkı söylüyorum. Banyoya girdim şarkı söylemeden yapamıyorum. Adnan Oktan şu anda Van'da hapishanede sıçan laflarla kavga ediyor. Keticikler de yok yanında, ona şimdi kim ne emirler indiriyorlar sağdan soldan. Yaz çağısı da 70'lerde vardı. Çok hayat çubukları takacaklar oralarda duvaneme demiş Nida. Ha. Selam olsun demiş. 3 tane kral tacı göndermiş Mehmet bana. Efendim değiştir tak. Ha öyle be Gürkan abi, baronlara demiş Ahmet. Resmen dalga geç, oyun oynuyorlar kızanlar. Gökhan Güney mi o kadar istermiş demiş Gürdar Salih. Ne Gürkan Güney'i bak, Gürkan Nesinoğlu'na teklif geliyor. Siz ne diyesiniz be?
1: Vay.
0: Çeşmenin suyu da damlacıkta çişim geliyor. Durun ben gidip çişimi yapıp geliyorum. Vallahi çişim geldi. Bak nasıl dalmıyor çeşme bak.

0: Al bir gün arkadaşını gel de tanıştır demiş Meşhur ablam. Seni kurnaz seni. Sizin niyetiniz deterjan almak değil. Sizin de niyetiniz beni tanımak, beni görmek yakından. Sanki ben aptalım.
1: Gönülden gönüle.
0: Baksana. Sanki ben aptalım.
1: Ateş kor olur.
0: Satıköy, Ircan tezgahı hazır. Satıköy ve Ircan tezgahı Emirhan'ın hazır. Bak duydun mu? Satıköy'de bir kızım var, Arda Erdem. O yapmış onu. Git o kızını tut bul. O tezgahı o devirmiş. Sana bak yemin edemem ama. İspatlayamam ama doğru. O kuzen çok fena. Bütün köyü kuruttu o kuzen. Seni tezgahı da o devirmiş. Seni kütürte karpuzlarını çekemeye kıskanıyor. Söyleyeyim sana Emirhan. Emirhan'ın Satıköy'e vereceğin tezgah hazır. Kütür kütür karpuzlar. Kütür kütür. Oh canım nasıl karpuz istedi şimdi. Bu canım her şeyi istiyor. Efendim Trakya Mobilya, Epiplas Herkes, Ferişte'ye günaydın, Mehmet'e günaydın, tüm ekibe günaydın, ana binaya günaydın, ana binadaki bütün mobilyalar, bütün mobilyalar, teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle, sadece ana binada değil, Gürcünç'ün içindeki mağazasında da öyle. Trakya Mobilya, prefabrik ev işinde de uzman, Epiplas Herkes, Trakya Mobilya, yılların tecrübesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Gidelim beraber Gürkan abi ama o zaman büyük paran geriye versinler lazım demiş Ahmet. Aynen öyle. Al arkadaşın da gel diye. Ben seni bileyim çok seneler önceden demiş Meşhur abla. Ben şimdi çok değiştim. Oho, ben her yerime estetik yaptırdım. Senin tanıdığın senelerde benim alnımda ben vardı. O ben şimdi benim kasımda kasıma indi gerdirmekten. Ya sen her yerimi gerdir yemer seni. Gerdir. Birkaç sene sonra o alnımdaki ben topuma kadar gelecek. O derece. Epiplan Trakis. Prokatas kevas menas pikyake konteyner. Ela. Sedat Çamuş. Kolay gelsin. Şükriye marketten aldım karpuzlardan şeker gibi miydi? Bravo valla Emirhan aklime demiş Ahmet. Yaşa be Emirhan be, yaşa be. Yaşa be. Senden yemek para, aman senden karpuz parası almayacağım. Bizi yemeğe götür ama Dedaca. Seyahat Arası'ya götür, canlı müzik var, iyi mi? Biliyor musun Seyahat Arası Emircan? Aman Emirhan.

Of. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, al haplarını gene başladın kaçırma demiş. Faik Tuzlacı. Evet, Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde harika yufkalar, harika fiyatlarla püfüdük püfüdük püfüdük püfüdük börekler. Çok teşekkür ediyorum ve imajın Nuran Hasan. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. İşlerimiz iyi, işlerimiz güzel. O yüzden iki şubede hizmet veriyoruz diyor Nuran Hasan. Sevgili dostlarım. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da da bulun. Kanari 30'da, Osunuz 816'da, Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Akşam bu şarkıyı söylerdim, bağıra bağıra bütün köy duymuşmuş. Bana ne köyden?

Yorusun Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler, en harika düğünler Dendraki'de sevgili dostlarım. Yazın serin serin bir ortamda, çamaşırların arasında, yağmur yağsa özeli kapalı, gidin konuşun rahatsızlığını anlaşın Dendraki. Ve Babaçı Murat ve Babaçı Mert kardeşler, MU2 numarada Gümüşhane'de cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelen her şey Babaçı Murat ve Babaçı Mert kardeşler de Kırmahalle Cami karşısında sizin hizmetinizde Babaçı Murat ve Babaçı Mert kardeşler. Emirkan yazabilirsin.

Bağırıp durma Erdem Erdem diye. Beni rezil etme. Ben namazında niyazında bir kızanım. Ne işim olur el alemin tezgahını devirmekle demiş Erdem. Vallahi ben bilmem. Gürkan abi adımı verme. Nereden buluyorsun bu lafları, güldürüyorsun bizi sabah sabah demiş. Adını vermeyeyim mi? Aysun. Sen niye güldün Aysun?

Çok var mı? Alfadya kaçıyor demiş Erdem. Ama alfadya niye eski yöntemlerle alıyorsunuz alfadyayı? Şimdi lazerler var, lazer aletler var. Ertan alsana bir tane lazer zamazingo. Böyle koyuyorsun bak, ha var duvarda bak lazer bak. Ha tamam, almışlar lazerle almışlar alfadyayı, bak makine var. Ha tamam. Ertan! Sende de benim gibi boyunların mı tutuluyor? Bağırsaklarımızda aynı hastalık var. Boynumuzda aynı hastalık var Ertan. Ah, yaşlılık maskaralık Ertan. Hep havlu boynunda. Çişin geldi su damlasında, onun için güldün demiş Aysun.

vücutlarınızın her bir parçası aynı. Aynısınız, hastalıklarınız da bir demiş Erdem. Nereden biliyorsun sen bizim vücutlarımızın her bir parçasının aynı olduğunu böyle?

Giratos Aratos köyünde et döner, tavuk döner, pizzalar, lahmacunlar, pideler, aynı zamanda artık taverna hizmeti de veriyor Giratos. Karacaköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. mk-rentekar.com. Günlük, aylık, günlük, haftalık, aylık araba kiralama. mk-rentekar.com. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili sevgili dostlarım. Seymen yolunda, sizin hizmetinizde Yahya Beyliğe giden yol üzerinde size hizmet veriyor. MK Rentekar. Tayfun Balcı burada mı? Söyle. Tayfun Balcı burada mı? Sevgilim. Geçen akşam Tayfun'u aradım. Tayfun dedim. Büleken büle, büleken büle, büleken büle dedim. Gelcen dedim. Gürkan abim isterse gelirim dedi. Gürkan abim dediği için dedi, akan sular durur dedi. Sözde azıcık oturup kaçacağız Tayfun'da. Dükkanı biz kapattık. Bir gözü sağa, bir gözü sola bakardı. Aşağı doğru bakardı uykusuzluktan, yorgunluktan. Ne yapsın? Ne yapsın, ne yapsın? Kolay mı? Timuçin'i yine aradım. Bana telefonu kaldırmadı. Geri de dönmedi. Bana dün akşam Reels göndermiş. Hiç açmadım bile. Öyle baş öyle tarak. Öyle baş öyle tarak Timo. Hadi bakayım, şimdi bakayım, açayım. Kanka, akşama bir yerde buluşup kahve içelim mi? Hiç cevap yazmayacağım. Öyle baş öyle tarak. Buluşup kahve içelim mi? Hiç cevap yazmayacağım.

Selam Trakya'mızın güzel insanı. Sadaki şarkı kalbimin çiçeği eşime gelsin. Çok teşekkürler demiş Arif Emre Enes. Sarhoş. Ben de teşekkür ederim.

Önce Ferhat Kuyumculuk Edirne'de Sanatçılar Caddesi 32 numarada Mücevherler, Kolyeler, Küpeler, Altınlar. Mücevherat Kuyumculuk hemen yan tarafında Sina Pırlanta'yı açtı. Pırlanta üzerine her şey. Mücevherat Kuyumculuk'ta sevgili dostlarım. Huzur cenaze izleri, hizmetleri yeni açıldı Domruköy'de. Çok teşekkür ederiz. 7/24 hizmet. Cenaze nakli ve defin hizmetleri yurt içi, yurt dışı havalimanından cenaze nakli hizmeti için Domruköy'de huzur cenaze hizmetlerini seçin efendim.

Ben senin hayatından çıktım ya oğlum. Çocuğum Metin Karaca Kaçakoğlu günaydın. Hasan Şerif Halikali günaydın. Salih Mustafa günaydın. Sevim Boğazi günaydın. Yüksel Mümin günaydın. Turgut Kurt, Zeynep Koray, Seven Bariye, Gülsüm ablam günaydın. Arzu Hasan günaydın. Selçuk Bekir, Taner Ülke, Tayfun Gülcan, Fatma İbrahim abla günaydın. Efendim Sirobi Pastanesi pastalar, şuruplu tatlılar, harika fiyatlar, Siropi'de sevgili dostlarım. Sadece onların yaptığı Potiraki muhteşem bir tatlı Siropi'de. Şimdi yazın tatlılar çok fazla şekerli tatlılar sevilmiyor. Siropi'nin sütlü baklavasını da deneyin. Tetatis Oktomrius'a İskeçe'de, Balkan'a çıkan yolda Siropi. HBS Ramadan Kadri. Siktikosino Antropos, klimaların satışı, tamiri, kurulumu, bakımı, servisi. Büyük marketlerin, büyük kasapların, küçük kasapların buzdolabının işleri, tamir işleri, gaz dolum işleri, kurulum işleri. Siktikos, HBS Ramadan Kadri. İskeçe'de İkostes Oktoyus, Oktomri 322 numarada hizmetinizde sevgili dostlarım. HBS Ramadan Kadri. Vereceğim ben sana bir dil altı, korkma demiş İlkan. En son bana o araba kayık tutmasın diye haplardan Hollandalı kızlar verdiydi. Hani kaptan gemiyi batıracağı dıskiyatozda. Kız hapı yuttum sanki hemen anında etkisini gösterecek de yüreğim bulantısı duracak diye. İşte bir mülk yuttuk. Neyse bir şey olmadık ama. Kuruştan mesaj gelmiş diye yine paylaşıyor. Diye kadar paylaşıyor. Meros isparangelia su mekodiko tade paratotikesi kurier. Pia para ya ay kana parangelia. Ne. Mana. Scrooge point black mamba xanti. Black mamba. Ben senin hayatından çıktım ya oğlum.

Bu sarı odaları Sezen Sinan Çetin'e yazmış Gürkan Hanım demiş Entel Maganda. Gürkan Hanım Sibel Can senden büyük mü, aynı yaştasınız galiba demiş Entel Maganda. Senin tarikatta öyle olmasın Gürkan Hanım, kedileri oynatmayasın karşısında demiş Entel Maganda. Hayır be, öyle şey yok benim tarikatta. Benim tarikatta geliyorsunuz, sakalımı öpüyorsunuz, etame para bırakıyorsunuz. Sakalımı öpen etame para bırakıp gidiyor. Yalnız paralar peşin kasadar masadar yok, kendim topluyorum paraları. KÇÇYET karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yener tarikatı. Efendim sakalımı öpüyorsunuz, parayı bırakıyorsunuz, geçip gidiyorsunuz, bu kadar. Ehliyesiniz, sakalımı öpüyorsunuz, parayı etame atıyorsunuz, bitiyor. Başka hiçbir şey yok bizim tarikatta. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yine herkes üye olabilir. Üye olabilir. Bizim öyle kedilerle, melilerle, karınlarla, kızlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz paralar. Aman pardon şeyle, duayla, dualarımı alıyorsunuz. Sakalımı öpüyorsunuz, hayır dualarımı alıyorsunuz. Beş euro atan olmasan yırtarım vallahi billahi. En az 20 euro. Koca gidik şeyhim, sakalını öpmek 5 euro yapılır mı? Sakın. 5 euro bırakana tükürüyorum. Kan sırıklı hem de. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde ha? Haberin var mı?

Dilek Hanım hoş geldiniz. Ya sakalı. Ama hangi sakalın? Sakalını öpsünler. Sakalın sesi yok ki sende demiş Nida. Olacak mı? Bıraktım oldu ya. Köse dilim evin. Hem şimdi teknolojiye var burada. Takma sakalı yaparım. Kimse anlamaz. Takma sakal. Teknolojiye.

Bir tane şarkı Ertan'ıma çalacağım. Ondan sonra hareketleneceğim. Ertan Sakallı. Onun da divertikülleri var, benim de divertiküllerim var. Onun da divertikülüs oluyor, divertikülleri mikrop kapıyor, benim de kapıyor. Ne yapacaksın? Herkesin kendine göre bir şeyi var işte. Onun da afkenikosu var, benim de afkenikom var.

0: pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, oğlu Alper var. Pompa işinde uzman onlar. Son model tezgahlarla hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. İbrahim abi ve oğlu Alper. Pompa işinde uzun yılların tecrübesi. Yolda kalan araçlarda hizmet veriyorlar. Son nesil arabalara şey de yapıyorlar. Yeni programlar da yüklüyorlar. Haritalar da yüklüyorlar. Erten abim parmak atayım sana demiş Erdem. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin bakalım. Bizi bizden alıp yaban. Ben de size şu zayıf gider. Elime böyle kalbimin üstüne koyuyorum. Sevgiyle saygıyla selamlıyorum sevgili dostlarım. En küçüğünüzden en büyüğünüze kadar. Bu şarkıyı hiç bilmezdim. Müslüm dinleyen birisi değilim. Muazzez Ersoy'u görmeye gittiğimizde Abant'a, Bolu'ya ilk defa orada dinledim, aşık oldum. Ve en çok, en sevdiğim şarkılar arasında yerini aldı. Müslüm Baba'dan değil de Muazzez Ersoy'dan dinlemesini daha çok seviyorum.
1: Babadan geliyor.
0: Müslüm Baba'nın şarkısı geliyor. Müslüm Baba'nın şarkısı geliyor.

0: 3 sene geçti, özlemişsindir git demiş başarılı dostum.
1: Ne diyorsun sen?
0: Ne diyorsun? Ne diyorsun? Muazzez ablanı getirmeye kalktık, 40 bin euro istedi. 20 kişiden geleceğim ben dedi. Muazzez Ersoy'a da değer ama 40 bin euro.
2: En büyük hasret
0: ya,
2: sevdansız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmazsa solacak.
0: Sanki ordudan gelecek mübarek bir kişi.
2: Dolu dallar utansın, yar yanında yoksa
0: 20 kişi 2 köpek.

Sen kime küfrediyorsun be? Nereden? Keserim çükünü atarım köpeklere vallahi. Muazzez Ersoy'un köpeklerini atarım.

Başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü Kursu Enis Şerif,

bedava olsa gitmem dinlemeye bunu demiş Ali Molla. Kime ben? Muazzez Ersoy bu. Bizde bir laf var, eşek hoş laftan ne anlar derler de o öyle değil aslında. Eşek hoş laftan ne anlar derler. Haşa, sana eşek demek istemedim, onca yıllık sponsorumsun. Seni bazı gün hiç söylemiyorum, normal paramı alıyorum. Senden senden hala sponsor mu olur? Ama Muazzez ablama laf söyletmem, bir daha konuşurken dikkatsiz söylediklerini koparırım senin dilini. Senin dilini de koparır atarım Muazzez ablanın, köpeklerini onu da yemezler, o da kalır ortada.

Erdem boşuna yazma, bugünlük kotan doldu. Hiç yazdıklarını ok görmüyorum bile. Kotanı doldurdum bugün, kotanı. Starlink'te zam yapmış, zaten canım sıkıldı. Hızı 400'den 200'e indirdi. 45 euro fatura yollamış bana.

0: maşallah Eora biçmelerde. Güneşli havada herkes gider. Önemli olan böyle bulutlu havada şeye gitmek, denize gitmek. Eora Beach. Gidin serinin oralara, köşklere, meşklere. Localar, mocalar kiralayın. Eora Beach, Fener'de. Güzel güzel tostlar yiyin. Dana etinden burgerler yiyin. Helal olsun Eora Beach. Fener'de, Sarıyer'de. Alimonlu'ya süre de sıkı tutsun dümeni. Muazzez Ersoy'a laf atmasın. Üç harfleri giriverir bak demiş Nida. Aynen öyle.
1: Bili bili bili bili bili bili bili. Gül pembe. Ne işmeler var.
0: Bana iftira atıyorsun. Millet soruyor niye devirdin tezgahı diyenler bana diyor Erdem. Devirmiş Emirgan tezgahını. Ben biliyorum. Koca karı, beter suratlı Muazzez demiş Gökhan. Sen onun yaşına geldiğinde çişini tutamayacaksın. Hep altına şarıl, altına işeyeceksin biliyor musun? Ha? Sen o yaşa geldiğinde. Ya hep altına kaçıracaksın kardeşim sen o yaşa geldiğinde. Entarisi ala benziyor, şeftalisi bana benziyor. Arabas perda, skoni giyinete. Mona Lisa gelinlik, 1270 tane gelinlik var. Sabah saat 10'dan 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri. Efendim kaçtan kaça kadar açık? Salı ve Perşembe günleri de dükkanların açık olduğu saatte 6'dan 9'a kadar açık. Yazamıyor, çok işi var. Çok gelinlik dikiyor, çok iş yapıyor. Ben onu oyalıyormuşum, öyle diyor yazınca. Hatice abla, o da haklı. Herkes haklı. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu yapıyor. Gelin arabası süslüyor, gelin masası süslüyor, gelin buketi yapıyor. 35 yıllık tecrübe. 30 mu 35 mi öyle bir şey. Hatice abla, Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde hizmetinizde. Sen o yaşta olduğundan mı bilirsin bunları demiş bir dinleyicim. Ben o yaşta değilim ama o yaşa geldiğimde de efendim böyle olmaya kalmaya devam edeceğim. Geçen akşam kim bana yaşımı sordu? Hakan. Hakan'ın babasıyla benim babam aynı yılda doğmuşlar ama Hakan babasını çok erken kaybetmiş. 40'lı yaşlarda kaybetmiş. Öğretmenmiş ikisi de. Biraz sohbet ettik de. Sen dedi kaç doğumlusun dedi. Ben dedim 1900 bilmem kaç doğumluyum. Sayayım baba dedi. Vallahi billahi dedim. Baba dedi hiç göstermiyorsun yaşını dedi. Ya dedim göstermiyorum. Saçların da dedi siyah olsan dedi hiç dedi daha 10 yaş küçük göstereceksin dedi. Dedim iyice dedim kızan göstermeyeyim diye dedim zaten dedim boyamıyorum saçlarımı dedim. İyice dedim o zaman kızancık diyecekler bana. Azıcık bir olgunluğum bir şeyim bir orimotitam olsun dedim. Hakan'a. Ya hani kahvaltı mekanı var unuttum. Mekan komutunu. O Hakan'a. İnanmazsanız gidin sorun. Böyle böyle bir muhabbet geçtim aranızda deyin. Ha, inanmayanlar vardır yani. Zaten ben ağzımdan kuş tutsam bana inanmayacaksınız. Ağzımdan kuş tutabildim. O derece yani. O derece bir dalavereci bir şey bir imajı bırakmışım üstünüzde. Benim gibi adam.

Hakan daha yaşlı zannetmiştir seni, ondan şaşırmıştır diyor Halimoğlu. Sen bana Manya'ya gidiyorsun bugünlerde çok. Sen bana bugünlerde çok Manya'ya gidiyorsun. Bateri senin nerendi? Her yerin buruşuk senin demiş Gökhan Karahali. Ay hiç sizden uğraşamayacağım. Süperdin gene bugün ablam demiş Aynur ablam. Yaşayın. Abime de sevgiler, ellerinden öperim. Masta çok fena gazlamaya başlamış. Yunanistan'daki bütün Tesla'lara da aylık 10 euro ödeme getirmiş. Eğer premium istersen demiş Aykut. Başlayacağım o maskada bela okuma. Ama 30 eurodan başladı, 4 hız verirdi. Hızı 200'e indirdi, faturayı 45'e çıkarmış. Bir ara 40 dedi, 45 nereden çıkıyor? Ne o bak 40 bin demiş. Paşalı. Anlatırım sonra. Ama en ucuz isteyeni 30-35 bin istiyor. Kıytırık kıytırık sanatçılar 30-35 bin euro para istiyorlar. Şaşırmış bütün bu Türkiye'lerin hepsi şaşırmış. Şaşırmış bunlar mı? Aa, sanki zurbazı getirdiler geçen sene 30 bin euroya. İparangelia su ehi ftasis tolidr xanthi Andrea Papandreou. Το δέμα σου είναι έτοιμο για παραλαβή. Από Θεοδόσης Τσιόκης. Ay demam gelmiş. Ay demam gelmiş. Bizden paşalıya şaba diyor. Sakallılardan paşalıya şaba. Sakallılardan paşalıya şaba. Programdan sonra beni rahatsız etmeyin de sonra ne konuşursak konuşalım. Nasıl uykum var? Nasıl uykum var? Niye böyle oluyor? Tamamen psikolojik. Ama ben Laganas'ta Zakinzoz'da gece saat 4'te yatardım. Saat 7'de cin gibi fıldır fıldır gözlerimi açık kalkardım. Ben şimdi ben burada programın bitmesini bekleyemiyorum ben. Vallahi billahi nasıl uykum geliyor, nasıl şimdi böyle gözlerim kapanıyor. Allah Allah, büyü yapıyorlar bana galiba. Buraya gelince havasım yaramıyor, suyum yaramıyor, bir şey yaramıyor bana. Bana bu Kanaköy'ün bir şey yaramıyor. Ay sen ya Rabbim ya. Aa, nasıl uykum geldi. Allah'tan da programın sonuna gelmiştik de. Oh, oh be. Oh, bugün de geçirdik. Ya Rabbi şükür. Faros, Fener'de. Fener'in en tepe noktasında denize nazır yemek yemek için Faros. Bir tane fakriydiydik orada, bir taş gibiydi, hatırlıyor musun? Şapçı ne? Şapçı diyorum, paşalı ne diyemem ben. Paşalı haklıyım. Niye öyleydi o fakri be? Taş gibi fakri. Daha doğrusu yemediydik. Ama geçen de gittik, bize bir levrek yapmışlar. Pore filemo. Daha önce de gitmiştik annemlerle. O zaman da çok güzel bir levrek yedik. Ne yapsan onlar da balın içinde dile. Herhalde fakri gimnastiriyodan çıkmış. Herhalde fakri kas yaparmış. Kas çalışırmış hayvan. Bizim gidimiz fakri. Tutmuşlar kaslı. Gimnazmeni fakriyi koymuşlar bizim önümüze. Lak diye. Epulete. Ne diyorum ben? Bana reklam verenler şunu da göze alacaksınız. Ben insanı hem öveyim hem gömeyim. Hani bunu da göze alın yani. Çok güzel bir ortam. Çok güzel pastalar var. Çok güzel kahve çeşitleri var. Yemek yemek istemeyenlere. Balık, hayatta balığı göreyim istemem diyenler. Et de var, sniçeli de var, pirzola da var, köfte de var. Ne isterseniz var. Faros. Gökhan, buna hep iyi konuşacaksın, sensin diyeceksin. Gerçekleri söyleyince sinircikleri kalkıyor demiş Halimoğlu. Hayır ama öyle bir gerçek yok ki. Hayır ama hakikaten. Şimdi seninle beni yan yana koysunlar. Kim daha genç gösteriyor desinler, kim diyecekler. Abi hani. Faik hiç şey yapmıyor bile. Faik zaten gitmiş ölmüş de ağlayanı yok onun. Onacağız mahvoluk. İş yıpranmış o, yıprak onun, her yeri yıprak. Her yer caz yıpranmış onun. Vallahi billahi ben turp gibiyim, çıkıdan buz gibiyim, şurup gibiyim, turp gibiyim. Vallahi billahi sen. Benim nay. Bırak, hiç de ağzım kapanmaz bırak.
Gazım kafasalar biraz gözümden konuşacağım böyle. Lagan hastayken aklım başka yerdeydi. Uyku tutmazdı ben. Manaka demiş İlkan. Hakikaten ama niye öyle ben İlkan? Vallahi billahi. Bak program biterdi. Yatağa yatmazdım. Haydi bakalım. Tak çantayı koyuna. Haydi bakalım. O sahil senin, bu sahil benim. Vallahi billahi. Fıldır fıldır dönerdi gözler. Fıldır fıldır. Fıldır fıldır. Ama burada Karaköy'de niye dönecek fıldır fıldır gözlerim? Göre göre Fehmi dayıyı görüyorum 95 yaşında. Babamı görüyorum 80 yaşında. O komşuyu görüyorum, bu komşuyu görüyorum. Bir tanesi geçen gün gitti öldü yaştan dolayı. Ha, niye açılsın benim Karaköy'de gözler fıldır fıldır? Niye fıldırdasın? Ha? Kime fıldırlayacak Karaköy'de gözlerim? Ya en geç gördüğüm insan dün Buran abilen, Buran abimle şeyi gördüm. Utku'yu gördüm. Buran abim almış Utku'ya bir dondurma. De bu kadar. Bir avlu. Zaten Utku da zayıf cana. İyi kardeşim, iyi. İyi cambazdan gelir Utku. İyi. İyi kardeşim. Buran abi de zaten benim bana fırça çekmeye durmuş. Çekti bana fırçayı. Nerede dedi, faturayı dedi. Niye yollamadın bana dedi. Değil faturasını dedi. Ne bileyim ben dedim, evde yoktum dedim. Telefondan göremiyormusun dedi. Hayır göremiyorum dedim, yalan söyledim. Dedi ama dedi fatura geçkince dedi 11 laptadan ödüyorum. Geçkince dedi 17 laptadan ödüyorum dedi. Dedi. Dedim yollayayım dedim senin telefonuna dedim her ay dedim yolladım dün. 30 evrodu zaten. 11 laptadan ödesen ne olacak? 17 laptadan ödesen ne olacak? 30 euro. Bundan sonra göreceksin sen bir de bir dahaki ay göreceğim Buran abi faturayı. Nasıl fatura gelecek? Tamam sensin. Sen en yakışıklısın. Sen en güzelsin. Sen en gençsin. Sen neymişsin be abi demiş Gökhan Karaali. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ali'yle sen yan yana. Ali senden en az 10 yaş küçük gösteriyor. Hadi kalı ölenler demiş senin ağzına. Bak şimdi Nida. Gider ayak en çok sana sinir oldum. Gider ayak en çok sana sinir oldum. Yarın bana yazmayasın. Yarın bana yazma. Git gömül yatağına matağına. Git yap işlerini. Kaç. Kaç. Sakin ol Gürkan, programı kapatman gerekiyor. Sakin ol. Bak şimdi nasıl sinir oldum ama. Bak şimdi nasıl sinir oldum. Bak şimdi bak. Bak. Bak şimdi nasıl sinir oldum ama. Bak şimdi programı kapatamayacağım sinirden bak. Bak. Bak. Bak 12-19 olmuş, kaçmam lazım. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Benden sonra Ali yayında olacak. Evet. Nasıl kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Barış Efendim, Matrik'in ilk özel radyosum. Radyo Sütten 100.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz biri 10 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlayalım saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz.

Bugün fazla güneş yok. Hava bulutlu. Akşam da hafif yağdım. Havalar bu sene fazla sıcak yapmadı daha. Serin geçiyor. Şimdi dışarıda çalışanlar için sıcak. Güneşin altında. Tarlada olsun. Gölgede çalıştım mı kolay. Ama sıcakta zor. Allah dışarı çalışanlara kolaylık versin. Bizler başlayalım. İlk şarkımıza geçmemizden önce sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum yeri Kozgöl Mahallesi'nde. Alüminyum üzerine tüm işler büyük bir titizlik yılların tecrübesiyle yapılmaktadır. Diğer sponsorumuz da Grand Tuning. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabalarınızın aksesuarlarını bulabileceğiniz bir yer. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Multimedya ses sistemi takma ve değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanızın camlarını füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Kısacası arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde anaokulu yanında. Her gün sizlere hizmet veriyor Grand Tuning Kalfalı Metin. Telefon numarası da 697 77 40 096.

Çağla'dan başlarız. Sinan Aysel'in şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin emekte bulunan tüm müstefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Aylin Demir'i dinliyoruz. Karakaş Diyar'ı dinliyoruz. Bu şarkıyı da Cengiz'e gönderelim. Her gün sağ olsun Dekaps'tan kahveleri getiriyor. Dekaps'ta reklam yapmış oldum. Yarın kahvemiz Dorayan gelsin dermişik. Kırmahalle'de futbol oynuyor. Bu sene iddialıyız Ali abi dedim. Göreceğiz bakalım bu sene Kırmahalle. Kırmahalle'de futbol oynuyor. Bu sene iddialıyız Ali abi dedim. Göreceğiz bakalım.

Demir'den dinledik. Kara Kaşlı'yı Yara dinledik. Devam ediyoruz. Aslı Dönel'le. Aynalı Körük Olmazsam isimli şarkısını dinliyoruz. Buruklulu Burak için gidiyorum. Annesi, ablası için gidiyorum.

Şimdi orkestradan devam edeceğiz. Neyi dinleyeceğiz? Yarım Havayı dinleyeceğiz. Ama reklamların bitmesini bekliyoruz. Çünkü YouTube'dan dinleteceğiz. Şimdi Mehmet abiyi gördüm. Sevim annem. Aklıma geldim. Haydi. Bana bir orkestra dinleteyim dedim. Dükkana gitmiş, beni açmış, beni dinliyormuş. Refren tunik. Osman. Osman'ın babasına gönderelim. Tüm Refren tunik çalışanlarına gönderelim. Mustafa, Osman sahibim. Kasabın yanında bulunuyor. Refren tunik. Kolay gelsin diyelim.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Devam ederiz. Şimdi reklamlar girdi. Mehmet abinin şarkısı yarıda kaldı. Birazdan ne diyeceğim yine. Şimdi balkonu iyi dinliyoruz.

Devam ediyoruz. Tasos'u bu gazdan dinledik. Şimdi de Cem Seviyor'yu dinliyoruz. Yemetli'yle İrfan için gidiyor. Kolay gelsin diyelim İrfan'a.

Aylin Demir seslendirdi. Keyfimizi ellere dert oldu. Şimdi de Hilal Altan'dan devam edelim. Sarsarmalayı dinliyoruz.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bizler devam ediyoruz. Sponsorlarımızı aktaralım. Alüminyum ustası Serkan Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Daha sayamadığımız alüminyum üzerine tüm işler yapılmaktadır. Aklınıza alüminyum ile ilgili ne geliyorsa Serkan usta onları yapıyor. Sizin isteğiniz, arzunuza göre yapıyor. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyumla ilgili tüm işler yılların tecrübesi, deneyimiyle yapılmaktadır. Sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuz da araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Grand Tonic çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın camlarına füme geçirme. Arabanızın eskiyen kılıf koltuklarını değiştirme. Arabanızın fenerlerini, farlarını temizleme. Multimedya ses sistemi değiştirme takma. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz çay üstünde. Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor Grand Tonic. Telefonda 697 77 40 0 96. Parçayı başaralım. Şarkı bitti. Gör halimi, gel yabani, Derya Ulu dinliyoruz.

Murat Başaran'dan dinledik. Çoğa gittim. Bazı kaldım. Şimdi de Ramazan Çelik. Çikolata Çikita'yı dinliyoruz. Kırmalili Mustafa için gönderelim. Hakan. Orkestra Grup Life. Orkestranın solistim. Hakan'a da gönderelim. Pınar, Mustafa falan birlikte beni dinliyorlarmış. Turum taşlarına, Pınar'ın başlarına. Denize doğru yola çıkmışlar. Pınarına.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam ediyoruz son yarım saatimiz. Bundan arar. Ateş düştüğü yeri yakar.

Tayfun'dan Arar'dan dinledik ki ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi de Nülfer, dönsen bile.

0: şimdi o şarkıyı mecburiyetten girdik. Şarkı kalmadı önümüzde. Bilmiyorum neden kalmadı. Tek eskiden olurdu bunlar. Kaseti varken.
1: Elbet
0: üzüldüm. Ama şimdi bilgisayarda YouTube var. Normalde bilgisayarda da şarkı var ama
1: belki de
0: çıkaramadık şarkı.
1: Sana küseceğim,
0: kolayı zor yapıyoruz. Eskiden zoru kolay yapıyorduk.
1: Dokunup birer birer
0: yaşlandık Kayra. Gözlerimiz yakını fazla seçmiyor.
1: Ağlayacak.
0: Ondan değilim.
1: Acı çektim doğru.
0: Yakın gözlüğü gerek.
1: Bana bakma, ne olursa olsun.
0: Kolay olmayacak, elbet üzüleceğiz.

İçerikten dedik, Dilberim'i dinledik, şimdi de Soner arayacağım. Hatırlıyorum, adının Bahar'dım.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkla okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Hatırlıyorum ve Adana'ya bahardım. Sonra Lice'yi dinledik. Şimdi de son şarkımıza geldik. Sezen Aksu'm, Yalnızca Sistem'i dinliyoruz. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic, araba aksesuarcısı Kalfalumit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın iskeyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın far temizliği, multi medya ses sistemi değiştirme, takma, arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, arabalarınızın camlarına füme geçirme, arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz Grand Tunic. Alfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Telefonda 697-77-40-096 numaralı telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esenlikle kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: koyamam.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha. Bırakın sabredeyim.
1: Yardım edin.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
2: Acaba Tarkan bir kez olsun dahi bebeğinin altını değiştirmiş midir? Bir kez olsun. Ve o nasıl bir manzara olmuştur düşünsene. Tarkan çocuğun bezini değiştiriyor yani. O halini bir hayal etsene. Şarkı söylemiş midir mesela öyle bir anda? Öyle bir an olduysa. Ve hangi şarkıyı söylemiştir? Düşünsene, Pınar orada dizi izliyor falan. Tarkan da bebeğin altını değiştiriyor. Ay, ay kahroldum diye falan şarkı söylüyor bir yandan. Tarkan evde kendi şarkılarını mırıldanıyor mudur ya? Hani olur ya, o da bir insan sonuçta. Öyleyse kendi şarkılarını mı mırıldanıyor ya? Düşünsene, evde Pınar sürekli bir Tarkan konseri dinliyor, izliyor. Kendini özel. İşte kuzu kuzu geldim. Aşkım yeter ya. Tamam, Tarkan'sın, anladık.

Bana Tuncay'dan sonra en çok Tunç şeklinde seslenilmiştir arkadaşlar. Tunci de diyen olmuştur. Tunci, Tunç. Tuncay'lara da zaten en çok bunlar söyleniyordur galiba. Tunci, Tunç. Bir tanesi şey diyordu bana. Sayın Avukat Tunç Aka. Lakaba gel. Üşenmiyordu da yani. Bana bildiğim böyle diyordu. Sayın Avukat Tunç Aka. Ne alaka diyeceksin Avukat Tunç Aka? Ya bizim yaşadığımız yerde böyle bir avukat varmış bir yerde. Tabelasını görüyormuş hep. Şimdi normalde bana Tunç diyor ama Tunç deyince de o avukat geliyormuş aklına. Tunç Aka diye. Ondan dolayı arkadaş beni gördüğü zaman Sayın Avukat Tunç Aka diyordu yani. Ama en acımasız lakaplar da ortaokul yıllarında Siirt Şirvan'da yaşarken oradaki çocuklar tarafından takıldı. Bir sarı pişik diyorlardı abi. Sarı pişik. Hadi oralarda sarışın olmak birazcık dikkat çeken bir şeydi yani. Tam sarışın da değildim ama onların yanında net sarışındım yani. Ama pişik ne yani? Tamam sarıydım ama pişik değildim yani. Pişik kelimesinin Kürtçe bir anlamı mı var? Bilmiyorum neden öyle bir şey söylüyorlardı bana. Sarı pişik. Allah'ım ya. Bir de zero diyorlardı. Zero Kürtçe sarı demekmiş galiba. Zero zero falan deyip duruyorlardı. Bir de bunun yanına acımasızca makero diyorlardı. O da eşekmiş galiba. Zero makero. Sarı eşek. Neden? Neden? Hatta bana şarkı yazmışlardı. Beni görünce bazı fırlama arkadaşlar şöyle yapıyorlardı. Zero zero makero. Zero zero makero. İşte bana takılan lakaplar arkadaşlar. Zero Zero Makero'dan Sayın Avukat Tunç Akalı'a uzanan bir hikaye. Bir de lisedeyken edebiyat öğretmenim Tuncay diyemezdi. Tuncay derdi. Tuncay. Edebiyat öğretmenim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve My Foto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήση κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: şöyle bir alışkanlığımız vardı eskiden arkadaşlar arasında. Mesela bir arkadaşımızı evimizde misafir ettik diyelim. Yedik, içtik, eğlendik. Gitme vakti geldi. O giderken, evden ayrılırken ona ya kanka şu çöpü dağıtıverir misin giderken derdik. Kabalığa bak. Tabii o zaman hiçbirimiz o kafayla bakmıyoruz olaya. Hepimiz birbirimize yapardık bunu. Böyle bir nezaket kuralına gerek duymazdık. Misafir olarak da görmezdik zaten birbirimizi. Ama yaş ilerledikçe bu olay garip gelmeye başladı. Bozulmaya başladım yani. Gidiyorsun, oturuyorsun arkadaşın evinde. Ondan sonra tam çıkacaksın. Hadi ben artık kalkayım diyorsun. Giderken eline bir çöp poşeti tutuşturuyor. Allah Allah, ne oluyor ya falan. Çöpçü gibi hissetmeye başladım kendimi. Ve bu çok eskiden beri devam eden olayın garipleşmeye başladığını fark edip bitirmek de çok zor. Düşsene o an garibine gitti ve atmak istemedin, ne diyeceksin? Ya kanka şu olaya bir son versek, hani herkes kendi çöpünü atsa. Hayır, korkuyorsun da kızacak, darılacak. Demek öyle. Tamam, yazdım bunu. Tamam.

0: Çocuklarınız kızdıkları zaman ne tür tepkiler gösteriyorlar arkadaşlar? Mesela bizim ufak oğlan kendini yerden yere vuruyor. Böyle bir şey var. Ve son zamanlarda buna ek olarak şöyle bir şey söylüyor. Artık neye kızdıysa, atıyorum telefonu istedi vermedin, şey diyor mesela. Kıyacağım artık bu telefonu. Kıracağım artık şunu, kıracağım artık bunu. Mesela çikolata istiyor benden, mutfaktayız. Buzdolabının kapağını kapatıyordum tam o sırada, hatta içinde çikolata var zannediyor. Oğlum yok diyorum burada çikolata. Çikolata bitti. Çikolata yok şu anda. Kıyacağım artık bu buzdolabını. Bir de işin komik tarafı, sadece kırılacak olan şeyler değil, kırılmayacak olan şeyleri de kıracakmış. Mesela annesi uyutmaya çalışıyor, uyumuyor. Şey diyor, kıyacağım artık bu uykuyu. Kıyacağım artık bu anneyi.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Tuncay Saran Show sadece bağımlılık yapmaz. Bağımsızlık da yapar. Çünkü başka her şeyi unutturur. Ve Tuncay Saran Show seninle kalır.

0: Bu otellerdeki her şey dahil olayı da tam bir zırvalık değil mi? Atıyorum 1000 euro diyorsun, her şey dahil. Sonra ne oluyor? Çıkıyorsun, gidiyorsun bara, şundan alabilir miyim diyorsun. O ekstraya giriyor, ücretli. Hani her şey dahildi? Peki şundan alabilir miyim? Beyefendi, o da ücretli, haberiniz olsun. Ekstra. Ya ben 1000 euro verirken her şey dahil dediniz. Bak, bileklik bile taktınız, al. Her şey dahil işte. Ne demek o ücretli? Hiçbir otelin abi her şey dahil paketi içinde her şey yoktur. Bu büyük bir yalandır. Bir de Türkçe katliamı yapıyor oteller, biliyorsunuz. Mesela her şey dahil paketler var ya. Bir de ne var? Ultra her şey dahil paketler. Ultra her şey. Yani her şey her şeyi kapsamıyormuş gibi sanki. Her şey ya. Her şey işte. Ultra ne? Şöyle diyaloglar var mı mesela? Hayatım, sen benim her şeyimsin. Sen benim ultra her şeyimsin. Bir tanem ultra. Ne kafalar ya. Ultra her şeymiş. Abi o paketlere neden şöyle isimler vermiyorsunuz ki yani? Mesela sarı pakette, turuncu pakette, kırmızı pakette, kırmızı plus de. Sarı paket en ekonomik olsun atıyorum. Kırmızı pakette senin ultra her şey dahil dediğin olsun. İçeriklerde sıkıntı yok. İlla ki çeşitli paketlerin olacak. Kimisinde yabancı içkiler ücretli olacak. Kimisinde öyle, kimisinde böyle. Ama isimlendirmeler yanlış. Ya ultra ultra her şey dahil var ya. İsimlendirme konusunda bu kadara kadar aciziyet. Ultra ultra ultra her şey dahil var mıydı acaba? Bir daha bir otellerde açık büfe akşam yemekleri güzel olacak. Her şey taze ve sıcak olacak. Balıklar, biftekler, aşçılar orada şov yapacaklar ya, böyle alev alev. Cızır cızır, böyle mis gibi. Yani hem göze, hem kulağa, hem buruna. E tabii ki hem de damağına hitap edecek. Canlı görünecek o yemekler. Ortam güzel olacak. Alev alev olacak o tavalar. Tavalardan alev çıkmazsa hayatta gitmem. Düşün, böyle bir ortam, açık hava, insanlar mutlu. Bu çok önemli bir şey bence. Otellerin açık büfe akşam yemekleri. Her şeyi sunacaksın adama abi. O kadar ultra ultra ultra her şey dahil vermişsin. Açık büfe, pörsümüş yemekler. Giriyorsun sıraya, bir balık var ama ne balığı olduğu belli değil. Soğuk ve öğleden kalmış gibi duran dolmalar filan. Ruhsuz, bezmiş çalışanlar. Nereden ne alacaksın belli değil. Neymiş? Ultra her şey dahil. Bir de adamı rahat ettireceksin abi otelde. O kadar para vermiş gelmiş sana. Ondan sonra takıyorsun koluna bir bileklik. Pranga takar gibi. Ondan sonra o bilekliği taktın diye kölen falan oldu sanıyorsun. Hiçbir yere gidemezsin. Buradan çıkmak yok. Odaya içecek sokmak yasak. Bardan aldıklarınızı havuz başına götürmeyiniz. O yasak, şu yasak, bu yasak. Bir rahat ettir ya. Ben buraya rahat etmeye gelmişim. Gönlümce eğleneceğim, dinleneceğim ya. Bana kural koyup duruyorsun. Sanki orası okul. Odaya içecek soksam ne olacak?
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdim? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehveti.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Ben, benim evleneceğim insan, benim seveceğim insan birincisi çok fazlasıyla kıskanç olacak. Beni fazlasıyla kısıtlayacak. Kesinlikle. Ben bir yere gidiyorum dediğim zaman bana tamam.
1: Şimdi burada ilginç bir nokta. Beni fazlasıyla kısıtlayacak. Kadının anladığım kadarıyla hoşuna giden şey kısıtlanmak. Kısıtlanma ihtiyacı var kadının. Yani birisi beni kısıtlasın. Daha doğrusu sevdiğim adam. Sevdiğim adam beni kısıtlasın. Kısıtlasın. Yani... Ama şimdi kısıtlama nasıl olur? Eğer ki kısıtlanması gereken bir şeyin varsa kısıtlanırsın. Yani şöyle mi işleyecek sistem? Sen kısıtlanması gereken şeyler yapacaksın. Atıyorum tayt giyeceksin, mini etek giyeceksin. O da kısıtlayacak. Giyemezsin. Kısıtlıyorum.
0: Kesinlikle. Ben bir yere gidiyorum dediğim zaman bana tamam demeyecek. Nereye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun? Kimle oturuyorsun?
1: Allah Allah. Ben gidiyorum dediğim zaman bir yere bana nereye gidiyorsun demeyecek. O zaman gitme. Hani bu bir test mi? Ne kadar komik bir şeydir ya. Kısıtlanacak bir şeyler yapma, bu kadar, bitti. Bu daha mantıklı değil mi? Yok, hayır. Kısıtlanacak bir şeyler yapmaya kalkacağım sürekli. Ve o da beni kısıtlayacak. Bir yere mi gidiyorum? Gitme. Nereye gidiyorsun? Ya, kadının hissetmek istediği şey bu sürekli. Yani bir tür oyun gibi. Ben yaramazlık yapacağım, sen durduracaksın. Ay, ne insanlar var. Allah'ım.
0: Fazlasıyla kısıtlayacak. Kesinlikle. Ben bir yere gidiyorum dediğim zaman bana tamam demeyecek. Nereye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun? Kimle oturuyorsun? İstemiyorsa şey yaparım. Fark etmez.
2: Keserim hepsini diyorsun.
0: Tabii ki de. Atarım yani.
2: Bak, o dünden razı. Kendimizi yorduğumuza değmiyor. Evet.
1: İşte. Yeşillik olsun. Laf olsun diye konuşuyorsunuz zaten. Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

6000 yılına seyahat edip bitki getirdiğini öne sürmüş bir kadını anlatacağım şimdi size arkadaşlar. 6000 yılına seyahat edip gelecekten ot getirmiş. Getire getire ot getirmiş. Yani bir teknolojik cihaz, bir şey, ne bileyim, bizi inandıracak bir şey. Mesela demiş ki 4000'li yıllarda dinozorları insanoğlu tekrar canlandıracak.

0: dinozor getirseydin o zaman. İnanalım. Puantiyeli gömleğini giymişsin. Şişman canavar ablamız. 6000 yılından ot getirmiş. Ya Allah akıl fikir versin, ne diyeyim.
1: Tuncay Saran Show.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: İnsanlar ölümü konuşmak için buluşuyor. Ölüm kahvesi akımı hızla yayılıyor. Ne acayip bir konsept değil mi? Bu arada konuşulması gereken bir şey bence. Dünya genelinde giderek yaygınlaşan ölüm kahvesi buluşmaları kim çıkardı acaba? İnsanların ölüm hakkında açık ve dürüst sohbetler yapmasını sağlayarak bu konudaki tabuları yıkmayı hedefliyor. Yani bunun için özel bir kahve yapmaya ne gerek var? Üstüne siyah bir tabela, böyle bir kuru kafa simgesi falan. Kanka hadi gel bir ölüm kahvesine gidelim de bir ölüm konuşalım falan. Dünyanın farklı bölgelerinde insanlar çay ve pasta eşliğinde bir araya gelerek ölüm üzerine konuşuyor. Çay, pasta falan böyle. 2011 yılında Londra'da başlamış bu akım. O tarihten bu yana hızla yayılan etkinlikler bugün dünyanın birçok yerinde düzenleniyor. Katılımcılar önce kendilerini tanıtıyor ve neden bu buluşmaya geldiklerini paylaşıyorlar. Ardından sohbetler ölüm, fanilik ve defin seçenekleri gibi başlıklar etrafında şekilleniyor. Abi ne iç karartıcı konular bu arada. Defin seçenekleri falan. Ben daha felsefik boyutuyla mesela konuşmayı yeğlerim ölümü. Mesela benim ölüm hakkında şöyle bir düşüncem var. 85-90'larından sonra ölen insanlara öldü denmemeli. Atıyorum 50 yaşında ölen bir insanla 90 yaşında ölen bir insana aynı kelime kullanılmamalı yani. İkisine de öldü denmemeli. Ya 90 yaşında ölen insana başka bir şey oldu denmeli yani. Neden diyeceksiniz? Çünkü abi 90 yaşındaki insan Allah'ın ona sunmuş olduğu bütün yaşam hakkını kullanmış oluyor. 90 yaşında. Yani şimdi aşağı yukarı diyelim 85-90. Ve üstü. Yani o kişi yaşayıp yaşayabileceği bütün ömrü yaşamış oluyor. O yüzden o kişilere farklı bir şey denmeli öldükten sonra. Adam öldü değil de adam başka bir şey oldu yani. Bitti. Abi duydun mu? Ahmet abi bitmiş ya. Ya oyunu bitirmiş gibi anlatabiliyor muyum? Yani sonuna kadar gitmiş. Hepsini görmüş yani görüp görebileceği.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Tahmin sorularına bayılırım. Cevaplamayı daha çok severim ama sormak da keyifli. Size ilginç bir tahmin sorusu arkadaşlar. Amerika'da Hollywood'un tepelerinde çok büyük böyle bir Hollywood yazısı var. Bilirsiniz, filmlerde falan çok görmüşsünüzdür yani. O beyaz Hollywood yazısını tepedeki. Sizce arkadaşlar o Hollywood yazısındaki harflerin boyu kaç metredir? Kim milyoner olmak ister de sorulsaydı kaç paralık soru olurdu sizce? Bence bayağı zor soru. Kendinizce bir tahminde bulundunuz mu bilmiyorum ama söylüyorum, hala bulunmadıysanız bekleyebilirim biraz. 14 metre boyundaymış arkadaşlar. Her bir harf 14 metre boyundaymış. Nereden çıktı diyeceksiniz. Bugün yani 13 Temmuz'da tarihte neler olmuş diye şöyle bir bakarken kayda değer bir şey bulamadım. Bu bilgi vardı. 1923 yılında bu yazı inşa edilmiş Hollywood'da. Ama o zamanlar bu arada Hollywood Land şeklinde inşa edilmiş. Sonradan 1949 yılında Land kısmı atılmış. Gereksiz bilgi.

Bizim küçük oğlan bir ara paralara, banka kartlarına, kredi kartlarına, cüzdanlara kafayı takmıştı. Ve o dönem oynasın diye sahte paralar bulmuştuk bir yerlerden, birkaç tane böyle cüzdanına koysun. Bir tane de cüzdan almıştık. Düşünsene, çocuğun oyuncağı bu. Cüzdan, içinde sahte para falan, kredi kartları eski, kullanılmayan. O sahte paralardan bir tanesi nasıl olduysa bir şekilde cebimde kalmış ve bir arkadaş ortamında şöyle bir şaka yapmaya karar verdim, tamam mı? 200 lira sahte kağıt para. Mahsustan böyle yere düşürdüm, sanki oraya biri düşürmüş gibi. Görünce ne yapacaklar diye böyle, hani öyle bir şaka yapayım dedim. Bir anda aklıma geldi böyle, bıraktım parayı, biraz uzaklaştım. Neyse, ondan sonra baktım ses çıkmıyor bunlardan. Allah Allah, nasıl olmaz? Nasıl ses çıkmaz yani? Görmemiş olamazlar. Orada hemen önlerine bıraktım çaktırmadan böyle. Düşürdüm kenarına. Allah Allah, ses çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. En sonunda gittim. Ya dedim, buraya bir sahte para düşürdüm mahsustan. Nereye gitti o para dedim. Görmediniz mi? Bir kişi kalmıştı bu arada. Diğeri gitmişti. Durdu böyle, baktı ona. Bizim çocuk dedim paralarla, kartlarla falan oynamayı çok seviyor. Çocuğun sahte parasıydı o dedim yani. Ondan sonra şey dedi bana. Acaba öyle miydi? Acaba senin miydi? İlginç bir durum oldu şimdi orada, tamam mı yani? Ya benim olmasa nereden bilebilirim orada para olduğunda sana böyle bir şey söyleyebilirim yani. Acaba senin mi filan? Yani. Ya aslına bakarsanız farkında olmadan bir deney yapmış olduk yani. Niyetim o değildi ama. Neyse, sonra verdim. Kem küm falan filan yaparaktan. Yani ne bileyim, hiç böyle bir niyetim yoktu aslında benim. Yani ben sadece basit bir şaka olarak düşünmüştüm. Bunu sonradan çok enteresan bir noktaya gelmiş oldu yani. Allah Allah, kendi kendime dedim acaba yanlış bir şey mi yapmış oldum filan yani. Garip bir durum oldu çünkü orada.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Herkese merhabalar efendim. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu sevgiler. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Bugün de tam 2 saat boyunca harika şarkılar hazırladım sizler için. Programımız başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, toplumların zaman içindeki gelişimi bizi hep büyülemiştir. Günlük hayatımızda kullandığımız nesnelerin de bir geçmişi var. Bazı icatlar bulunma amaçlarından ziyade çok farklı yönlere evrilmiş. Öyle ki bu şaşırtıcı derecede farklı kullanım alanlarına girebiliyor. İşte bugün hayata dair bazı ilginç gerçekleri paylaşacağım sizlerle şarkımızın arkasında.

zaman içerisinde değişim göstermiş olan bazı ilginç durumlardan bahsedeceğiz demiştik. Mesela tuzdan bahsetmek istiyorum. Sofralarımızdan eksik olmayan tuz yaygın olarak bildiğiniz gibi yemeğe tat vermek için kullanılıyor. Tuzun para yerine kullanılmasını beklemezsiniz normalde. Ancak eski Roma döneminde işler böyle değildi. Eski Romalılar tuzu ödeme yapmak için kullanmıştı ve aslında İngilizce maaş anlamına gelen salary kelimesi de bundan, yani tuzdan gelmekte.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

zaman içerisinde değişim göstermiş olan bazı ilginç durumlardan bahsediyorduk. Mesela ilk gözlükten bahsetmek istiyorum sizlere. Bazılarımız için gözlükler olmadan yaşamak mümkün değil. Onlar olmadan günlük işlerimizi bile gideremeyebiliriz. İlk giyilebilir gözlüklerin ne zaman olduğunu merak ediyorsanız 1284 yılı civarında İtalya'da icat edilmiş. İlk gözlükler elde tutulan veya buruna takılan ağır çerçevelere monte edilmiş merceklerden oluşuyordu. Çerçeveler için kullanılan malzemeler ahşap, bakır, deri ve kemik gibi organik malzemelerdi. Devam ediyoruz.

sizlere şimdi desem ki dünyanın ilk kamerası bir cezveyi kontrol etmek için icat edildi. Ne diyorsun dersiniz? Büyük icatlar bazen tuhaf sebepler için bulunabiliyor efendim. Web kamerası başlangıçta bir cezveye göz kulak olmak amacıyla geliştirilmiş. 1993'te Cambridge'de bir grup araştırmacı cezveyi kontrol etmek için yanına gitmeye üşeniyordu. Sandalyelerinden kalkmak içlerinden gelmeyince mutfaktan görüntü aktaracak bir sistem kurdular. Yıl sonuna gelindiğinde kamera cezveyle birlikte dünyaca ünlü oldu. Kırık plak devam ediyor.

plaktasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Çikolatanın ilk başlarda ilaç olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? Amerika'nın keşfinden sonra Avrupalı kaşifler kakaonun özelliklerine ve Azteklerin onu farklı şekillerde nasıl kullandıklarına hayran kaldılar. Kullanılmaya başlandığında ateşten hazımsızlığa, sinir sistemi hastalıklarına kadar farklı hastalık türleri için hastalara çikolata önermeye başladılar. Hatta bazı doktorlar bunu hipokondri hastalığına tedavi olarak reçete ettiler.

Şaka Şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Zaman içerisinde değişim göstermiş olan bazı ilginç durumlardan bahsediyorduk. Mesela baloncuklu naylonlar aslında duvarları kaplamak için üretilmiş sevgili dinleyenler. Bu naylona kaplı bir ürün geldiğinde baloncukları patlatmak o kadar stres giderici geliyor ki sadece bunu satın alanlar bile var. Ancak efendim ilk olarak bir dokulu duvar kağıdı olarak icat edilmiş baloncuklu naylonlar 1957'de sera yalıtım olarak satılması amaçlanmış. Zamanla eşyaları kırılmaktan korumak için iyi olduğu fark edilmiş. Devam ediyoruz.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Turnike ile devam edelim efendim. 90'lı yılların en sevilen yarışma programlarından bir tanesiydi. 1992 yılında Güner Ümit'in sunuculuğunu yaptığı yarışma programı bir klasikti. Ekipler herhangi bir konuyla ilgili olan kelimeleri bulmaya çalışıyordu. Söyledikleri kelimeler cevaplar arasında varsa hostes kızlar çıkıyordu. Eski ve renkli zamanlardı. Kırık plak devam ediyor.

Mavi Plak'tasınız efendim. Şehrin en iyisindesiniz. Ben Nur Gün'le berabersiniz. Zaman içerisinde değişim gösteren bazı durumlardan bahsediyorduk. Yer fıstığı aslında fıstık değil efendim. Fıstık bir yemiş türü. Yer fıstığı ise adına fıstık denmesine rağmen şaşırtıcı bir şekilde teknik olarak fıstık değil, baklagil. Soya fasulyesi, mercimek ve diğer baklagiller gibi yer fıstığı da baklalarda yetişen yenilebilir tohumlardan bir tanesi ve yumurta kabuklarının eskiden kırık kemikleri tedavi etmekte kullanıldığını biliyor muydunuz? Yumurta kabuklarını kırılgan olarak düşünme eğilimindeyiz ama aslında göründüklerinden çok daha güçlüler. Öyle ki vücuttaki kırıkları onarmak için bir malzeme olarak kullanılmış önceden. Massachusetts Üniversitesi'ndeki bilim insanları ezilmiş yumurta kabuğu parçacıklarını kullanarak yeni kemik oluşmasına yardımcı olmanın bir yolunu keşfetmişler. Haberiniz olsun.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: çünkü sevmek en kolay.
1: Efendim çok ilginç bir bilgiyle devam edeceğiz. Mesela YouTube'un aslında bir tanışma uygulaması olarak tasarlandığını duymuş muydunuz? Her türlü video için ulaşılabilir bir platform olan YouTube başlangıçta farklı bir amaca yönelikti. Kurucusuna göre YouTube 2005'te Sevgililer Günü'nde piyasaya sürüldüğünde ilk fikri insanları romantik tercihleri ve ne tür bir partner aradıkları hakkında konuşacakları videolar yüklemelerine yardımcı olmaktı. Ve ıstakoz eskiden suçlulara yedirilen bir hapishane yemeğiydi. 1880'lerde restoran menülerine konmadan önce ıstakoz o kadar bol ve uygun fiyatlıydı ki genellikle düşük sınıflı yiyecek olarak kabul edildiği için mahkumlara verilirdi. Sonraları pahalı ve sosyetik bir yiyecek haline geldi. Devam ediyoruz.

Kırık Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşmaktayız. Zaman içerisinde değişim gösteren bazı durumlardan bahsediyorduk. Eskiden ev ödevleri çocuğun sağlığına zararlı sayılıyormuş, haberiniz olsun. Şimdi çocuğun sağlığına değil de genelde ebeveynlerin sağlığına zararlı. Ödev yasaklarının ardından bu yana epey zaman geçmesine karşın bu konuda tartışmalar hala devam ediyor. 1901'de Kaliforniya'da ödev yasağı getirildi ve 15 yaşından küçük tüm öğrencilerin ödev yapması yasaklandı. Bazı doktorlar ve öğretmenler çok fazla strese neden olduğu için çocuğun sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu savunuyordu. Bununla birlikte 16 yılın ardından 1917'de ev ödevi uygulaması yeniden getirildi. Ve son olarak silgi. Silgiler ne zaman icat edildi biliyor musunuz? Kurşun kalemden tam 200 yıl sonra icat edildi. Kurşun kalemler yaklaşık 400 yıldır bizimle birlikte olmasına rağmen silgi bundan yaklaşık 200 yıl sonra bulundu. Kauçukla birlikte silginin icadı olan 18. yüzyıla gelene kadar insanlar kalem izlerini silmek veya hataları gidermek için sünger ve hatta ekmek parçası gibi şeyler kullanıyordu. Devam ediyoruz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Perosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
5: Hiç mi beni
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdim.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 79 79 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya

Sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.